düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam. Bekleyelim olsa da razıyım kavuşmasam. Senin de yolun biter, diner gözümde yaşlar. Benim talihsiz yolum bittiği yerde başlar.

0: İlaç Gibi Radyo
1: Reklam.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'nda viyadük çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar esnasında Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Bolu-Gökçesu-Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İnegöl-Bozüyük devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı, trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın. Hoş geldiniz. Geldiyseniz efendim. 7'yi 5 geçiyor. Temmuz'un 8'i çarşamba sabahı. Hoş geldiniz. Bir uyanalım, bir kendimize gelelim. Konuşacak çok şey var. Bugün bir de sürpriz var.

Dün akşam Dünya Kupası'nda oynanan bir fiyasko vardı. Filistin-İsrail maçı. Arjantin-Mısır değil, hayır hayır. Arjantin tribünlerinde İsrail bayrağı, Mısır tribünlerinde bir tane görür gibi oldum ama hakem de zaten belliydi niye geldiği. Dünya Kupası fiyaskosu devam ediyor. Tamam, Messi büyük futbolcu, eyvallah. Ama işte hakem olmadan da bir şey yapamıyorlar. Onu da görmüş olduk. Mısır 3-0 yapsaydı hakem 4 tane attırırdı onlara. 4-0 olsaydı 5 attırırdı. Futbol diye bir şey kalmadı. Maalesef. Ne kadar iyi oynarsanız oynayın, onların çıkarlarına hizmet etmediğiniz sürece sizi yukarılara taşımayacaklar. Yorum.

Günaydın internetin gelmiş diyor. İzmir'den Murat, helvayı dağıttın ha. Akşam da ateş yakıp kutladık mahallece. Hıdır ellesi kutlar gibi. İnternetin gelişini kutladık. Sadece ben değilmişim. Meğer internetten ne kadar çok dertli varmış Türkiye genelinde. Sosyal medyadan da dönen arkadaşlara selam olsun. Halkadan Metin, sonunda dayanamadın interneti paylaştın. Hepimiz aynı sıkıntı, sorma diyor bak. Herkeste aynı sıkıntı varmış. Futbol bitti, artık biz Esmen'e günaydın diyelim. Danimarka'dan Hamza, sanki futbolla ilgileniyordun ha. Bir de yazmış, futbol bitti. Sanki futbolla ilgileniyordun Hamza. Dünya Kupası, Avrupa Kupası, Şampiyonlar Ligi, UEFA Konferans falan filan, hepsi hikaye. Biz taraftarlı olarak birbirimizi yemeği bırakalım artık. Valla artık hikaye futbol.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
0: İlaç gibi radyo.
3: Teka klimaların...
4: Doğasında sessizlik var.
3: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı bir case süpürge hediye. Detay

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir
1: adım önde. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
5: Merhabalar, ben Salim Balkır, taksiciyim. Kral FM dinliyordum, Harbi Kız'ı dinlerken Sarıyer Hacı Osman tarafındaydım. Anonsu duydum ve hediye çekimi almaya geldim. Sıradaki şarkı bütün taksici arkadaşlarıma hediye olsun.
6: Herkese merhaba Kral FM ailesi. Ben Ali Çetin. Çocukluğumdan beri Kral FM dinliyorum. Hala da dinlemekteyim. Araç üzerinde Kral FM'i dinlerken Kral FM otobüsünün Sanayi Mahallesi'nde olduğunu öğrendim. Geçiş rotamda olduğu için Kral FM otobüsünü yakaladım ve hediye çekimi aldım. Herkese teşekkür ederim.
4: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Bugünün güzel haberi Adana İzzet'ten geldi. Mazota zam gelmiş. Ben vermeyecektim. Elma dağıttın bize yok mu diyor. Mahalleye dağıttık, Türkiye'ye değil. Dadaş Sema. Her mahallede internete gelen bir gönüllü mahallesine helvasını dağıtsın. Sanki Türkiye'ye helva mı dağıtacağız? Balıkesir'den Fatma. Gözünüz aydın, internet gelmiş diyor. Helva yemedik ama neyse diyor.

Bugün ayrıca akşamüstü Arnavutköy'de olacağız. Karaburun'da. Radyo Festivali var. Arnavutköy Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu radyo festivali. Birçok radyocu arkadaş, birçok sanatçı dostla radyo festivalinde olacağız. Oradaki dostlara da bir hatırlatma yapmış olalım. Onlara da selam olsun. Yolunuz düşerse akşam bekleriz. Saat 7'den sonra festival alanında olacağız inşallah.

0: Dünya Kupası'na katılırken önceden sakın plan yapmayın. Zaten onların yaptığı bir plan var. O doğrultuda oynuyorsunuz. O yüzden gidin, eğlenin, tadını çıkartın, gelin. Alaman Otobanı'ndan kralcılara, şoför kardeşlere, Ankaralı Mustafa'nın selamı geldi. Almanya'dan Kadri, aileğinden neyin helvası tam olarak kaçırdım diyor. Trump'ın Türkiye'ye gelme helvası mı diyor. Yok, o Ankara'ya geldi. Yani Türkiye'ye geldi, Ankara'ya geldi. İstanbul'a gelmedi. Biz bir haftadır internet bekliyorduk. İnternetimiz geldi. Bir hafta sonra bu uzayda millet internetle çalışırken biz İstanbul'un bir ilçesinde, bir mahallesinde, sadece ben değil, Türkiye genelinde birçok kişi aynı dertten muzdaripmiş. Bizim orada da çok fazla vardı, oturduğumuz semtte de. İnternet sorunu ciddi olunca herkes, tabii sosyal medyadan da paylaşınca herkes, aa bizde de aynı sorun, bizde de aynı sorun. Herkes dertlerini paylaşmaya başladı. Bir hafta sonra tabii gelince dayanamadık. Helvamızı dağıttık, akşam ateşi yaktık, kutlama yaptık mahallede. Bir haftalık aradan sonra. Vatanın milleti hayırlı olsun. Tabii biz işin şakasındayız ama gerçek olan bir durum var. Teknoloji çağında bir hafta bir yere internet verememek, şurayı anlarım. Teknik bir sorun var. Tamamdır. Ciddi bir bilirkişi, artık neyse bu işin uzmanı, telefonda insanlara anlatım yapar. Sadece telefonu programlamışlar bilgisayar sistemine. Kayıtlı kişiler aradığında otomatikman bağlı bulunduğunuz bölgede arıza var. Mesaj ile karşılaşıyorsunuz, telefon kapanıyor. Ama farklı bir numaradan aradığınızda bir kişi açıyor. Diyorsunuz ki işte abone olmak istiyorum. O hemen gel gel. Gel gel gel güzelim. Gel hiç. Neyse. İnsanın canı buna sıkılıyor. Satarken, pazarlarken o ağam, paşam, canım, cicim. Sonrasında
1: armuda saplı dedim.
0: Ha?
1: Üzüme çöplü dedim.
0: Al bakalım.

İşte aslında en güzel şarkı kendim ettim, kendim mutlu olacak da Sivas'la Özlem Hanım'a günaydın diyelim. Mideci Fazıl'a da selam olsun, yeğeni kaza geçirmiş, çok geçmiş olsun diyelim. Rabbim şifasını eksik etmesin. Güzel insan. Şehit Kamil ilçesi, kim göndermiş bilmiyorum. Bir senedir Gaziantep merkezde internet yok hala diyor. İşte sizde mi genelde mi? Öyle bir şey olsa çoktan Antepli dostlar yazardı. İlk defa sen yazdın. Tabii yazan kim bilmiyorum da. Dün akşamki maçla ilgili sosyal medyada çok paylaşımlar var, çok söylemler var. Herkesin kendine göre bir bakış açısı var. Benim asıl takıldığım nokta bu işi cidden yapan futbol yorumcuları. Televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medyada ciddi ciddi yıllardır bu işi yapan insanlar bir türlü net bir şekilde FIFA'dan hakemin Arjantin'i kurduğunu maalesef söyleyemiyorlar. Eveliyorlar, geveliyorlar ağızlarında bunun açık açık. Şöyleydi de böyleydi ya. Açık açık resmen akşam Mısır'ı elediler. Açık açık. Penaltısı verilmedi. 10 tane faul yapılıyorsa Mısır'a ikisini verildi. Arjantin'e yapılan her faul verildi. Lime lime doğrandı dün akşam Mısır. Niye buraya geldim? Şimdi Fransa-Fas maçı var. Fransa-Fas maçı düşünüyor musun? Şimdi Fas 3 tane atsa Fransa'ya 4 attırırlar. Yaparlar. Yapacaklar da. Bekleyin görün. Koliva, sevgili İlhan ve arkadaşları, Koliva grubu yeni bir şarkı yapmış. Bildum da sevdum. Bakalım siz de sevecek misiniz?

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
8: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerine sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de.
9: Chery.

0: katılım da çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Çay makinesi deyince vatan.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Setur Yaz Show.
0: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Bond Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
3: Tatilse Setur.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
8: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. Türkiye'yi uyandıran adam. Gönül dostu Şener.

Niye İstanbul? Birazdan anlayacaksınız. Antalya'dan Serkan teşekkür ettim. İzmir Kemeraltı'ndan Cemalettin hoş geldin. Konya'dan Hakan abi bizim kirazlarla da ilgilensen para etse diyor. Nasıl yani? Ne yapmam lazım? Gelip sandıkları kendim mi yerleştireceğim? Ne yapacağım? Ben mi toplayacağım?

İstanbul hazır mısın demiştim. Telefonunuzda Kral uygulaması inşallah vardır. Hazır mısınız? Kral etkinlik otobüsü İstanbul'dan itibariyle telefonunda Kral uygulaması olan Kral otobüsünün yanına gidip şifreyi söyleyen ilk kralcımız özel markalara ait 5 ya da 10 bin liralık hediye çekinin sahibi olacak. Şifreyi veriyorum, lütfen dikkat edin. Şifre Perapalas. Şifre Perapalas. Otobüs nerede? Hemen otobüsün yerinde söylüyorum. Otobüsümüz, lokasyonumuz Zincirlikuyu sevgili dostlar. Büyükdere Caddesi Gayrettepe Sapağı yanında Beşiktaş yönünde. Büyükdere Caddesi Gayrettepe Sapağı yanında Beşiktaş yönünde Zincirlikuyu'da. Hadi bakalım ilk önce kim gidecek? En şanslı kralcı kim olacak? Şifreyi verdim. Kral uygulaması da varsa... Özgür sizi bekliyor otobüste.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 8 Temmuz Çarşamba, günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Dünya liderleri Ankara'da. Dün 32 ülkenin lideri ve çok sayıda bakan NATO zirvesi için başkente geldi. Bugün de zirve toplantıları resmen başlıyor. Öncesinde ise Ankara dün tarihi bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la Beştepe'de bir araya geldi. Erdoğan ve Trump merdivenlerde Türk ve Amerikan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Türk yıldızları da selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Liderlerin karşılama törenlerinde verdiği samimi görüntüler görüşme öncesinde yapılan açıklamalara da yansıdı. İki lider de birbirine dostum diyerek hitap etti. Kritik görüşme öncesi iki ülke arasında uzun yıllardır soruna yol açan başlıklar içinde çözüm mesajları verildi. Trump, Türkiye'ye yaptırımların kalkacağını açıkladı. F-35 ve jet motoru satışı içinde yeşil ışık yaktı.
2: F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük ve biz 5 uçağı da sözünü aldık. F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum. Kaan'la ilgili onun motorları noktasında onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
1: Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılabileceğini söylemesi İsrail kanadında endişeye yol açtı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılmasının bölgedeki güç dengelerini bozacağını savundu. Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise katsa yaptırımlarının kaldırılması hakkında olumlu görüş bildirdi. Ankara'da gazetecilere konuşan Graham, 5. nesil F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslim edilmesi fikrini desteklediğini söyledi. NATO zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Kanada Başbakanı Mark Carney de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşme sonrası iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin başlaması talimatı verildi. NATO zirvesinin konukları arasında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de var. Zelenski bugün Ankara'da Amerikan Başkanı Trump'la görüşecek, hava savunması konusunda destek isteyecek. Amerika ve İran arasında kırılgan ateşkes devam ederken Amerika bir kez daha İran'a saldırı dalgası başlattı. Sirkeş Adası ve Bandar Abbas'ta patlama sesleri duyuldu. Yaralılar var. Saldırıların önceki gün İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki bazı tankerleri hedef almasına yanıt olarak düzenlendiği belirtildi. Savaşın ilk günü Amerika-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hamenei ve ailesi içinde bu kez Kum kentinde cenaze töreni düzenlendi. Yine büyük kalabalıklar meydanları doldurdu. Cenaze ardından Irak'ın Necef kentine götürüldü. Hamenei'nin naaşı son olarak doğum yeri olan Meşhed kentine götürülecek ve son törende yarın burada gerçekleştirilecek.

0: yüzeyiz. Ama işgal bitmezse kimseye enseyi karartmasın. Ne bu parti ne bu millet çaresiz değildir. Seçeneksiz değildir.
1: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasının 3. duruşması görüldü. Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, sağlık sorunları nedeniyle tahliyesini istedi ancak tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşma 8 Eylül'e ertelendi. Yine Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nde yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen öğretim üyesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheli kendi geliştirdiği aplikasyonla Amerikan borsalarında yüksek kazanç elde edilebildiğini öne sürdü. Mağdurlardan topladığı 225 milyon lirayla yurt dışına kaçtı. Türk tiyatrosunun Ulu Çınar'ı, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden, Lüküs Hayat'ın Rıza'sı, Cennet Mahallesi'nin Ethem'i, bizimkilerin muvaffak hocası Zihni Göktay son yolculuğuna uğurlandı. Göktay için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi. Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından da Göktay Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ekonomi bülten öncesinde bizden bir haber. Kral otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul'dayız. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Ekonomi. Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi güne %0.5 değer kazancıyla 14.497 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada dolar 46.85, euro 53.50, gram altın 6.214 liradan işlem görüyor. Bitcoin 62.000 dolar bandında. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Dünya Kupası'nda elemeler sona erdi. Son 16 turunun son maçlarında Arjantin Mısır'ı 3-2 ile devirdi. İsviçre'de normal süresi golsüz biten maçta Kolombiya'yı penaltılarda 4-3 ile geçti. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlıyor. İlk maç saat 23'te Fransa-Fas arasında oynanacak. Wimbledon tek erkeklerde dünya 8 numarası Novak Djokovic 5 saat 15 dakika süren çeyrek final mücadelesinin ardından Aliassime'yi 3-2 devirip yarı finale yükseldi. Djokovic cuma günkü yarı finalde 1 numaralı seri başı Sinner'la karşı karşıya gelecek. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Temmuz ortalamasında seyreden sıcaklıklar hafta sonu yükselecek. Bugün İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir açık 34, Bursa az bulutlu 32, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'nda viyadük çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar esnasında Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Bolu-Gökçesu-Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İnegöl-Bozüyük Devlet Yolu'nun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı. Trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Türkiye'yi uyandıran adam.
4: Gönül dostu Şener.

imzasını attı. Bu da yeni Benim Sevdam Dağları Taşları Deler. Çarşamba sabahı 8-11 saatlerimiz. Az sonra bugünün şanslı ismi mesajıyla birlikte bize ulaşacak. Bakalım kral uygulamasını indiren, şifreyi duyan otobüse giden kim olacak? Serkan İnci, Murat Uzun, Menteşeli Murat, Harun Aydın, Elbali Yasin'den selam var Hollanda'dan. Ben de şifrede var. Hepsi var. Uçağın pilotunu uyandıramadım. Antalya'dan Musa. Sen de olmasan biz nasıl güleceğiz biz? Rüküş. Günaydın. Kadir Bey'e de selamlar. Yaylanın gülleri.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinde seyrediyor. Perşembe ise Marmara'ya yağmur geliyor. Akdeniz'in Antalya kesimlerinde de kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Ege'de ise yüksek sıcaklıklara karşı sert esen karayel denge sağlıyor. Karadeniz bölgesinde ise Ordu-Rize arasında yağış etkili olacak. Ani su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: İstikbalden elenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
3: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de. TEB o kadar iyi
4: ki TEB. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Büyük Neon Bir Günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde 3500 liraya 500 lira kupon fırsatı Neon 1'de. 1000 adet kuponla sınırlı bu.

0: Şimdi İyiFinans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyiFinans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: 80 yıldır ferahlatmak için

0: Senin yanındayız.
1: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: İlaç gibi radyo.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. EFS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Türkiye'yi uyandıran adam.
7: Gönül dostu.

0: Allah'ım, neydi günahım Rock Oktay. Adam yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Vallahi helal olsun. Şimdi bakalım Kral FM etkinlik otobüsünün şanslı dinleyicisi bizim saatimizde kim olmuş? Hemen onu bir size duyuralım. Sonrasında da Nefis ve Ebru Gün'le şarkısına kulak verelim. Bakalım şanslı kimmiş?
1: Merhaba, ben Serdar Yalçın. Kral FM'i dinliyordum. İşe giderken otobüsü gördüm. Hediyemi aldım. Teşekkürler Kral FM.
0: Bu kadar net, bu kadar sade, bu kadar güzel. Adam indirmiş uygulamayı. Kral da dinlemiş, şifreyi de almış. Gitmiş, hediyesini kapmış. İyi günler de kullan Serdar. Sadece ben de değil, bütün programcı arkadaşları dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. Nerede, ne zaman, hangi programcı anons eder belli olmaz. Kulağınız bizde olsun.

Bodrum'dan selam var Alparslan'dan. Almanya'dan Bülent Bey Rüküş'e selam gönderdi. Mustafa Kemal Paşa'dan Osman Gümüş günaydın. Kralcılara armağan etmişsin sıradaki şarkıyı. Samsun'dan Hamdi Pehlivan gelmiş, ona da hoş geldin günaydın diyelim. Avustralya'dan Sidney'den İlhami Uzun günaydın. Musa pilot uyandı mı Musa?

0: Sabahsız Turu. Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 8 Temmuz Çarşamba. Gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Turumuzun ilk durağı NTV Haber Portalı'ndayız. Manşette Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi var. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ankara'da başladı. Aralarında Amerikan Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer, Almanya Başbakanı Merz ve İtalya Başbakanı Meloni'nin de bulunduğu 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları 100'e yakın bakanla birlikte NATO zirvesi için başkent bir araya geldi. Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek Savunma Sanayi Forumu ile başlayan zirve, ittifakın ve küresel güvenlik mimarisinin geleceği bakımından çok kritik öneme sahip. NTV Haber Portalı'nda Borsa İstanbul için bir de uyarı var. S&P Dow Jones, Türkiye'yi sınır piyasa statüsüne düşürülme riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarı yayımladı. Finansal varlık endeksleme şirketi S&P, Türkiye hisse piyasasındaki bazı sorunların giderilememesi halinde ulusal piyasa notunun düşebileceği uyarısını paylaştı. TRT Haber'e uzanalım. Manşette Amerikan Başkanı Donald Trump var. Sayın Erdoğan olmasaydı NATO zirvesine katılmazdım. NATO Ankara zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Amerikan Başkanı Donald Trump, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı bu zirveye katılmazdım diyerek Türkiye'nin askeri gücüne ve Erdoğan'ın liderliğine övgüde bulundu. Trump, Türkiye'nin ittifaktaki kilit rolüne ve ikili dostluğa vurgu yaptı. Habertürk'e uzanalım. Bir kaza haberiyle güne uyandık. Tekirdağ Muratlı Karayolu üzerinde tırdan ayrılan Dorse'nin yola savrulmasıyla önce yol kapandı, ardından da zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada en büyük hasarı Ferit Baldız yönetimindeki hafif ticari araç aldı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak durabildi. Sürücü Ferit Baldız'la birlikte araçtaki Gizem Baldız ve Buse Naz Çiçek hayatını kaybetti. Basın turunda haber sitelerindeki son durağımız Anadolu Ajansı'nda spordan bir manşet var. Penaltılarda Kolombiya'yı yenen İsviçre çeyrek finale yükseldi. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta İsviçre Kolombiya'yı penaltı atışlarında 4-3 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi. İsviçre çeyrek finalde de dün Mısır'ı 3-2 mağlup eden Arjantin'le eşleşti. Arjantin'le İsviçre arasındaki mücadele 12 Temmuz'da Türkiye saatiyle 4'te Kansas'ta oynanacak. Basın turunda gazetelere uzanıyoruz. İlk durağımız Hürriyet'te manşet. Yaptırım kalkıyor. F-35'te sinyal iyi. Trump ve Erdoğan baş başa görüşmeden önce basının karşısına çıktı denilmiş. Oval Office formatında düzenlenen basın toplantısında Amerikan Başkanı F-35'ler, Kaan motoru ve Katsa yaptırımları konusunda önemli mesajlar verdi. Trump F-35'le ilgili soruya bu bizim vereceğimiz karar, çok iyi ilişkimiz var. Herkes neden bunu yapmayalım ki diyor. Bunu düşüneceğiz yanıtını verdi. Sabah gazetesinin manşetinde de Türkiye istediğini aldı yazıyor. Dünyanın gündemindeki tarihi buluşmaya Erdoğan'la Trump arasındaki dostluk damga vurdu. Çok önemli mesajların verildiği buluşmada Erdoğan, dostumla Ankara'da bir arada olmak bize güç kattı. F-35 konusunda 5 uçağın sözünü aldık, her zaman sözünün arkasındadır dedi. Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu vurgulayan Trump ise Katsa uygulamasının kalkacağı müjdesini verdi. Yaptırımları iptal edeceğiz, ben dostuma yaptırım uygulamak istemiyorum ifadelerini kullandı. Sözcü gazetesinde ise Trump'a bağlı politika ülkemize fayda getirmez açıklamasıyla CHP Grup Başkanı Özgür Özel gündemde. İktidardan Türkiye'nin çıkarını gözeten dış politika istedi. Tarihimizde Amerika'ya bu kadar göbekten bağlı bir yönetim görülmemiştir dedi. 5 ay sonra topal ördeğe dönecek birine bu teslimiyeti reddediyoruz diyerek resti çekti denilmiş haberin ayrıntısında. Basın turunda bugünkü son durağımız gazetelerden Posta'dayız. Ustaya veda ile karşılıyor bizi. Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Zihni Göktay dün son yolculuğuna uğurlandı. Göktay için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenen törende usta oyuncunun kızı Zeynep Göktay Dilbaz babasının kendisine yazdığı mektubu okudu. Zihni Göktay, Şakirin Camii'ndeki cenaze namazının ardından Karacaahmet'te toprağa verildi. Basın turunu bizden bir haberle noktalıyoruz. Kral otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul'dayız. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Tüm detaylar kralmüzik.com.tr'de. Basın turu.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Sevgili Levent, bu arkadaşın Ahmet Bey'in artık yaptığı işi söylemeyelim de Ahmet Bölmeli'ye senden bir selam gönderelim. Yakında mekanın adresini falan da vereceğiz. Hatta firma adı yazan birçok dinleyicimiz var. Ben çok mesajı okumuyorum. Arkadaşlar yasak, firma adı yazmayın. Fransa'dan Selçuk Bilici, Kral FM otobüsü Fransa'ya gelir mi diyor. Abi masrafları karşıla, niye gelmeyelim? Hani bazen masrafları karşılayın İstanbul'a gelin diyorsunuz ya. Masrafları karşılayın otobüste gelsin. Manisa'dan Ali Yavuzer, günaydın. Konya'dan Seray Demirkaya, babası dinliyormuş. Aykut Demirkaya'ya selam gönderelim. Kader mahkumlarına selam olsun. Allah kurtarsın. Allah kavuştursun.

yanacakmışız, daha da sıcak olacakmış ama Avrupa'yı daha zor günler bekliyormuş. Biz Avrupa'dayız ama Avrupa Birliği'ni almadıkları için aradan sayılır mıyız acaba? Sıcaklar fena artacakmış. Ya geçtiğimiz günlerde çok güzel bir yazıyla karşılaştım. Yazının altında da şöyle bir ifade vardı. Bazen hayat tam da elimizde olmayanın parladığı bir illüzyondur. Çok güzel bir ifade. Elimizde olmayanın parladığı bir illüzyon. Buna en güzel örneği nasıl verebilirsiniz diye düşünürken adamlar vermiş zaten. Çok hoşuma gitti, paylaşmadan geçemeyeceğim. Kaan da dinliyorsa, bizi sevgili Kaan Yaşar. Bekar olduğunuzda sadece mutlu çiftler göreceksiniz. Evlendiğinizde ise sadece mutlu bekarlar göreceksiniz. Hayat tam da elimizde olmayanın parladığı bir illüzyondur diyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Teka klimaların...
3: Doğasında sessizlik var.
2: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bir...

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: getir.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

0: gidişe başla.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
3: Sepeti. Prime Computest Auto Expertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve 2 numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
1: 1 numarada biz varsak 2 numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk. Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
2: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
3: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
2: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
3: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: Olmaz olmaz deme işte. Ne güzel anlatıyor İmer Aza. Gülü Hüseyin'e selam olsun. Tüm Emer ekibine, Yıldıray'a da selam gönderelim. Veda zamanı geldi. Beylikdüzü'nden bir günün misafirleri var şu an. Ordu Aybastı'ya gidiyorlar babası. Amerika'dan gelen kardeşi Cumhur Güleş'le birlikte. Bugünün son şarkısını onlara armağan edelim. Yollar açık olsun diyelim. Kazasız belasız yolculuklar. Efendim Kezban Burda daha sonra sizlerle birlikte. Sürçülisan ettiyse mahvola. Ölmez sağ kalırsak. Yarın görüşmek üzere. Benim Hüseyin Hanım'cığım. Bye bye.
1: Sevgilim, Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da, gönül dostu, hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekti. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek. Mesela Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken. Mesela denerken damarlarında bir serumu. Ölmek ayıp olur mu?

Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekti. Yani yürekte.

Ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin ondan. Ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye. Elmanın seni sevmesi şart mı? Değil. Tahir Üzüğür'e sevmeseydi artık. Yahut hiç sevmeseydi. Tahir ne kaybederdi tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte. Yani yürekte. Yürekte gülüm.

Hoş geldin kadınım. Hoş geldin kadın. Yorulmuşsun. Nasıl etsem de yıkasam ayacıklarını. Ne gül suyu, ne gümüş leğenim var.

adı sevgilim. Buzlu şerbetim yok ki ikram edeyim. Acıkmışsındır. Sana beyaz keten örtülü sofralar kuramam. Memleket gibi esir ve yoksuldur odam. Hoş geldin kadın, kadınım hoş geldin. Hoş geldin gülüm. Ayağını bastın odama. 40 yıllık beton çayır çimen şimdi. Kurban olduğum güldün, güldün. Güller açıldı penceremin demirlerinde. Ağladın, avuçlarıma döküldü inciler. Gönlüm gibi zengin, hürriyet gibi aydınlık oldu odam. Hoş geldin kadın, hoş geldin kadın, hoş geldin kadın, hoş geldin sevgilim.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 8 Temmuz Çarşamba, günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Dünya liderleri Ankara'da, dün 32 ülkenin lideri ve çok sayıda bakan NATO zirvesi için başkente geldi. Bugün de zirve toplantıları resmen başlıyor. Öncesinde ise Ankara dün tarihi bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la Beştepe'de bir araya geldi. Erdoğan ve Trump merdivenlerde Türk ve Amerikan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Türk yıldızları da selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Liderlerin karşılama törenlerinde verdiği samimi görüntüler görüşme öncesinde yapılan açıklamalara da yansıdı. İki lider de birbirine dostum diyerek hitap etti. Kritik görüşme öncesi iki ülke arasında uzun yıllardır soruna yol açan başlıklar içinde çözüm mesajları verildi. Trump, Türkiye'ye yaptırımların kalkacağını açıkladı. F-35 ve jet motoru satışı için de yeşil ışık yaktı.
2: F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük ve biz 5 uçağı da sözünü aldık. F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum. Kaan'la ilgili onun motorları noktasında onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
1: Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılabileceğini söylemesi İsrail kanadında endişeye yol açtı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılmasının bölgedeki güç dengelerini bozacağını savundu. Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise katsa yaptırımlarının kaldırılması hakkında olumlu görüş bildirdi. Ankara'da gazetecilere konuşan Graham, 5. nesil F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye teslim edilmesi fikrini desteklediğini söyledi. Başkent Ankara'daki tarihi zirvenin ikinci günü öncesinde NATO Genel Sekreteri Rutte bir açıklama paylaştı. Rusya'nın tehdit olduğunu görüyoruz diyen NATO Genel Sekreteri, İran'ın da nükleer kapasitesi olmamalı, Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açılması kritik önemde ifadelerini kullandı. Rutte ayrıca Ukrayna'ya olan desteklerinin de devam edeceğini bildirdi. Bunun sonucunda da NATO'nun güçlenmiş olacağını aktardı. Avrupalı müttefiklerimiz var. İlk defa savunma harcamaları Amerika ve Avrupa arasında eşitlendi. Bu yıl %4'e ulaşıyor ifadelerini kullandı. Amerika ve İran arasında kırılgan ateşkes devam ederken Amerika bir kez daha İran'a saldırı dalgası başlattı. Sirkeşm Adası ve Bandar Abbas'ta patlama sesleri duyuldu. Yaralılar var. Saldırıların önceki gün İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki bazı tankerleri hedef almasına yanıt olarak düzenlendiği belirtildi. Savaşın ilk günü Amerika-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hamenei ve ailesi için de bu kez Kum kentinde cenaze töreni düzenlendi. Yine büyük kalabalıklar meydanları doldurdu. Cenaze ardından Irak'ın Necef kentine götürüldü. Hamenei'nin naaşı son olarak doğum yeri olan Meşhed kentine götürülecek ve son tören de yarın burada gerçekleştirilecek. Yurda dönelim. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasının 3. duruşması görüldü. Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, sağlık sorunları nedeniyle tahliyesini istedi ancak tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşma 8 Eylül'e ertelendi. Türk tiyatrosunun Ulu Çınar'ı, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Lüküs Hayat'ın Rıza'sı, Cennet Mahallesi'nin Ethem'i, bizimkilerin Muvaffak Hoca'sı Zihni Göktay son yolculuğuna uğurlandı. Göktay için ilk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi. Öğlen

0: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın başlıyor. İlk maç saat 23'te Fransa-Fas arasında oynanacak. Wimbledon tek erkeklerde dünya 8 numarası Novak Djokovic, 5 saat 15 dakika süren çeyrek final mücadelesinin ardından Ali Asami'yi 3-2 devirip yarı finale yükseldi. Djokovic, cuma günkü yarı finalde 1 numaralı seri başı Sinner'la karşı karşıya gelecek.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'nda viyadük çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar esnasında Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Bolu-Gökçesu-Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İnegöl-Bozüyük Devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı. Trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün olsun. Şener'i uğurladık en kral şarkılarla saat 12'ye kadar beraberiz. Hoş geldiniz.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinde seyrediyor. Perşembe ise Marmara'ya yağmur geliyor. Akdeniz'in Antalya kesimlerinde de kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Ege'de ise yüksek sıcaklıklara karşı sert esen karayel denge sağlıyor. Karadeniz bölgesinde ise Ordu-Rize arasında yağış etkili olacak. Ani su baskınlarına dikkat.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Paketiniz var.
6: Ha? Nereden?
5: Gelecekten.
6: İçinde ne var?
5: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: puanınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: emeklilik. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Yaz coşkusu vatanda. 2-9 Temmuz tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan, vatan, vatan.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Büyük Neon Bir günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili giyim ve aksesuar alışverişlerinde 750 liraya 250 lira kupon fırsatı Neon 1'de. 3000 adet kuponla sınırlı olan bu fırsatı kaçırma.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi.
9: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
8: Sizi Fuzul uyar.
9: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
11: HDI Sigorta.
12: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat

0: işe başla.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
3: Sepeti. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Dünya dursun, biz buradayız.
5: İlaç Gibi Radyo.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
5: İlaç Gibi Radyo.
7: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
8: Merhabalar, ben Salim Balkır, taksiciyim. Kral FM dinliyordum, Harbi Kız'ı dinlerken Sarıya Hacı Osman tarafındaydım. Anonsu duydum ve hediye çekimi almaya geldim. Sıradaki şarkı bütün taksi arkadaşlarıma hediye olsun.
9: Herkese merhaba Kral FM ailesi. Ben Ali Çetin. Çocukluğumdan beri Kral FM dinliyorum. Hala da dinlemekteyim. Araç üzerinde Kral FM'i dinlerken Kral FM otobüsünün Sanayi Mahallesi'nde olduğunu öğrendim. Geçiş rotamda olduğu için Kral FM otobüsüne yakaladım ve hediye çekimi aldım. Herkese teşekkür ederim.
7: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
10: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
11: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda heyecan artıyor. Dün oynanan son eleme turlarından sonra çeyrek final karşılaşmaları başlıyor. Çeyrek finalde ilk mücadele Fransa ile Fas arasında olacak. Maç yarın saat 23'te Amerika'da Boston Stadyumunda oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
4: Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Güzel bir gün olsun hepimiz için. İnşallah güzel haberler alıp gün boyunca birbirimize güzel haberler verelim. Orhan Baba'nın bu güzel şarkısını çalışırken bize kulak veren bütün kralcılarımıza armağan ediyorum.

Sevgili Kralcılar Kral etkinlik otobüsümüz bugün İstanbul'da. Birazdan ilerleyen dakikalarda anons edeceğim, lokasyonda olacak, bir de şifre vereceğim. Telefonunuzda Kral uygulamamız bulunsun, şimdiden olmayanlar Kral uygulamasını indirsin. Lokasyonu verdiğimde otobüsümüzün yanına ilk giden ve şifreyi doğru söyleyen ilk kralcımız 5000 lira veya 10.000 liralık değerli markaların hediye çeklerinden birini kazanacak. Kulağınız bende olsun.

0: devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arası

0: yaşa. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
1: Kahve makinesi deyince Vatan.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Sizi Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Setur Yaz Show.
6: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor.

kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
2: herkese iyi gelecek. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
5: Kezban'ın günlüğü.
6: Kral. Gönüllerin kralı.

Kral Etkinlik otobüsümüzle ilgili anonsumu hemen düzelteyim sevgili kralcılar. Bugün için değil, ilerleyen günlerde ben yine hediye çekleri vermeye devam edeceğim. Ama gün içinde diğer arkadaşlarımızın yayınlarını dikkatle takip edin lütfen.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Saç türkü severlere unutulmaz bir konser gecesi yaşatacaklar. Aklınızda olsun. 13 Temmuz Pazartesi akşamı saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda Oğuz Aksaç ve Güler Duman konseri kaçırılmaz.

0: devam edecek.
1: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Büyük Neon Bir günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili giyim ve aksesuar alışverişlerinde 750 liraya 250 lira kupon fırsatı Neon Bir.

Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
3: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
2: Kezban'ın günlüğü.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Türk sanat müziğimizin güzel eserleriyle devam ediyoruz. Kafadar ve Elif Buse Doğan düetinin ardından Ata Demirer'den geliyor. Ata ne yapsa güzel yapıyor. Ve hemen ardından da Sibel Can, sevenleri için Eski Toprağı söyleyecek 2007 yılından.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Brezilyalı ve küresel futbol efsanesi Pele, 1958 Dünya Kupası'nda kırılan birçok rekorun sahibi olarak biliniyor. Pele en genç golcü, en genç hat-trick yapan oyuncu ve finaldeki en genç golcü rekorlarına sahip olarak tarihe geçti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası, Kral FM.
3: İlaç gibi radyo.
4: Kezban'ın...

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
2: İmparatorun en güzel şarkılarından biri bütün sevenlerine hediyem olsun. Çalışırken bizi dinleyen sevgili kralcılarımıza ve başkentte NATO zirvesinin yoğunluğunda işe hala yetişmeye çalışanlar varmış. Onlara armağan ediyorum. Kolay gelsin. Güzel şarkılar için açın radyonuzun sesini. Günün akışı, stresi sizi boğmasın. Bu şarkılar hepinize ilaç gibi gelsin.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar Akbank.

0: yanındayız.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İstikbal Can evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi

0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de
3: sınırsızca. İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
6: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
7: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
8: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizlerle yoldayız, sizlerle yürüyoruz. Kral
9: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
10: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
9: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
10: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
11: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
12: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral. Kezban.

programımızın akışında ikinci saatin finalini Müslüm Baba'nın şahane şarkısıyla yapıyorum. Ve üçüncü saatin açılışında da güzel bir babalar listeli sizi bekliyor.

0: en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Temmuz ortalamasında seyreden sıcaklıklar hafta sonu yükselecek. Bugün İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir açık 34, Bursa az bulutlu 32, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Kezban'ın günlüğü.
6: Kral.
7: Gönüllerin kralı.
6: Kral FM.

0: Kıyıdaki risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinde seyrediyor, Perşembe ise Marmara'ya yağmur geliyor. Akdeniz'in Antalya kesimlerinde de kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Ege'de ise yüksek sıcaklıklara karşı sert esen karayel denge sağlıyor. Karadeniz bölgesinde ise Ordu-Rize arasında yağış etkili olacak. Ani su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
6: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntı

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Sizi Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Büyük Neon Bir günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde 3500 liraya 500 lira kupon fırsatı Neon 1'de. 1000 adet kuponla sınırlı bu fırsatı kaçırma.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
6: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
8: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
9: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
10: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Tren'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
11: İlaç gibi radyo.
12: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
13: Merhabalar, ben Salim Balkır, taksiciyim. Kral FM dinliyordum, Harbi Kız'ı dinlerken Sarıya Hacı Osman tarafındaydım. Anonsu duydum ve hediye çekimi almaya geldim. Sıradaki şarkı bütün taksi arkadaşlarıma hediye olsun.
14: Herkese merhaba Kral FM ailesi. Ben Ali Çetin. Çocukluğumdan beri Kral FM dinliyorum. Hala da dinlemekteyim. Araç üzerinde Kral FM'i dinlerken Kral FM otobüsünün Sanayi Mahallesi'nde olduğunu öğrendim. Geçiş rotamda olduğu için Kral FM otobüsünü yakaladım ve hediye çekimi aldım. Herkese teşekkür ederim.
12: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
15: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
16: Kezban'ın günlüğü.

0: Volkan Konağı sevenlerine hediyem olsun. Onun bu şarkıları, bu yorumları, bu şiirleri var oldukça o da hep aramızda yaşamaya devam edecek. Allah gani gani rahmetler eylesin.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin bir...

bir tanem. Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm.

korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım. Ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını topla.

ilk adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyah tigarısı. Unutma.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Artık programın finaline yaklaşmışken biraz unutulmayan şarkılarda dolaşalım sevgili kralcılar. 2002 yılından Bülent Ersoy'un muhteşem yorumu. Zaten hayatımıza damgasını vurmuş unutulmaz bir şarkı. Bülent Ersoy'un sesiyle birleşince efsane oluyor. Sevenlerine hediyem olsun.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım

0: Detaylar akbank.com'da.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Biraz garaj şoka ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Evcil hayvan mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
8: Uygun musun?
7: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
8: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam. Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
11: Kezban'ın

Ve bugün de geldik programın finaline. Sevgili Kral'lar, Müslüm Aba'nın iki güzel şarkısıyla veda ediyoruz. Benden hemen sonra Harbi Kız en kral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.

0: Kral FM Haber.
1: 8 Temmuz Çarşamba gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi NATO zirvesinde ikinci gün başladı. 70 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip 40'tan fazla ülkeden 32 lider Ankara'da bugün bir araya gelerek savunma harcamaları, İran krizi, Avrupa'nın güvenliği ve ittifakın geleceğine ilişkin önemli başlıkları masaya yatıracak. Zirve öncesinde Amerikan Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Beştepe'de basın mensuplarına konuştu. İran'ın nükleer silaha sahip olmalarına izin vermeyeceğiz diyen Amerikan Başkanı, İran konusunda yardım etmedikleri için NATO'dan da memnun değilim ifadelerini kullandı. Trump'ın İran'la ateşkes bence bitti, anlaşmaya çalışmak vakit kaybı çünkü yalan söylüyorlar sözleri dikkat çekti. İspanya'yı da eleştiren Trump, düşmanca davranıyorlar, bütün bağlantıları keselim dedi, İspanya ile ticaret yapmayacaklarını aktardı. Trump, Grönland'aysa ayrı bir parantez açtı, Danimarka'ya faydası yok ancak bizim için çok önemli dedi. Genel Sekreter Mark Rutte, Trump'tan sonra söz aldı, ittifak ülkelerinin savunma harcaması hedeflerine ilişkin bu yıl %5'lik harcama hedefine ulaşmayı hedefliyoruz dedi. Rutte ayrıca Amerika'nın İran'a yeni bir hava harekatı düzenleyerek Tahran'ın petrol satış muafiyetini iptal etmesini kesinlikle gerekli diye nitelendirdi. Rutte ayrıca Rusya'nın tehdit olduğunu görüyoruz, İran'ın nükleer kapasitesi olmamalı, Hürmüz Boğazı'nın da yeniden tamamen açılması kritik önemde ifadelerini kullandı. Öncesinde Ankara dün tarihi bir görüşmeye de ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump'la Beştepe'de bir araya geldi. Kritik görüşme öncesi iki ülke arasında uzun yıllardır soruna yol açan başlıklar içinde çözüm mesajları verildi. Trump, Türkiye'ye yaptırımların kalkacağını açıkladı. F-35 ve jet motoru satışı içinde yeşil ışık yaktı.
2: F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük ve biz 5 uçağı da sözünü aldık. F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum. Kaan'la ilgili onun motorları noktasında onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
1: Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılabileceğini söylemesi İsrail'de büyük endişeye yol açtı. Başbakan Netanyahu Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılmasının bölgedeki güç dengelerini bozacağını savundu. Yurda dönelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasına 65. duruşmayla devam ediliyor bugün. Duruşmada bugün Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapması bekleniyor. İmamoğlu'nun savunmasını tamamlamasıyla birlikte davadaki tüm tutuklu sanıkların savunmaları da alınmış olacak. 11 Kasım 2025 tarihinde hazırlanan 3809 sayfalık iddianamede İmamoğlu örgüt lideri olarak tanımlandı ve 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk davasının da 3. duruşması görüldü. Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek sağlık sorunları nedeniyle tahliyesini istedi ancak tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşma 8 Eylül'e ertelendi. İzmir'de bir kamyonet sürücüsü 10 yaşındaki Umut'un ölümüne neden olmuştu. 15 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan sanık 8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Mahkeme dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Eylül'e erteledi. Şanlıurfa'da durakta bekleyen 60 yaşındaki kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralı 60 yaşındaki Emine Dişçi'nin hayati tehlikesi devam ediyor. Kocası gözaltına alındı. Bizden bir haber, Kral Otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul'dayız. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Tüm detaylar kralmüzik.com.tr'de. Ekonomi bülteni öncesinde akaryakıta zam haberiyle noktalıyoruz. Motorinin litresine bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 76 kuruş zam geldi.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da güne %0,28 düşüşle 14.456 puandan başlayan BIST endeksi şu dakikalarda 14.200'lerde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46.85, euro 53.50, gram altın 6.214 liradan işlem görüyor. Bitcoin 62.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Dünya Kupası'nda bu turun açılış maçı Fransa ile Fas yarın saat 23'te karşı karşıya gelecek. 10 Temmuz Cuma saat 22'de İspanya-Belçika, 12 Temmuz Pazar günü gece 12'de Norveç-İngiltere ve sabaha karşı 4'te Arjantin.

0: Türk'ün sundu.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'nda viyadük çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar esnasında Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Bolu-Gökçesu-Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İnegöl-Bozüyük devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı, trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Evet, Alemi Kralı'ndan Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'den herkese sevgiler, selamlar. Sevgili Kezban'a çok teşekkür ediyorum. Günlerden çarşamba, haftayı ortaladık diyebiliriz. Yine günde yine beraberiz dostlar. Bugün de her birimiz için sağlıklı, huzurlu, güzel bir gün olsun. Gerek araçlarında, gerekse iş yerlerinde, evlerinde, yurt içinde, yurt dışında sesimiz kimlere ulaşıyorsa gönlümüzden geçen bu şarkılar gönlünüze armağandır. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
4: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
5: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
7: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
9: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
10: Vodafone Red'de sınırsızca.
8: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
11: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detay

0: arttıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.

Sinan Özen'in 90'lı yıllardan bu zamana kadar gelmeyi başarmış birçok şarkısı vardır ki işte o şarkılardan biriydi Sigaramın Dumanı Sen. Ruhumuza da ilaç gibi geldi. Bazı şarkıları duyunca mazi canlanıyor. Çünkü bazı şarkılar biten hikayeleri susturmuyor. Yeniden hatırlatıyor işte onlardan biri var ki Cengiz Kurtoğlu O Eski Aşkım diyoruz.

Güzel şarkılarından biridir. Tabii ki hepimiz hayatımız içerisinde bazı hayal kırıklıkları yaşayabiliyoruz. Ama ne olursa olsun hayat yeni başlangıçlar hepimize sunacaktır. Kalbimizi kötülerden koruyacağız. Kendimizi de cezalandırmayacağız. Çünkü doğru insan beklenmedik bir zamanda geliyor ve yılların sessizliğini tek bir samimi yüreğiyle bozuyor. Kırgınlıklar bize ders olsun eyvallah ama kaderimizin önüne de duvar olmasın yani, değil mi? Peki devam ediyoruz Ebru Gündeş'le.

Ah ah, demir attım yalnızlığa, ne şarkama değil mi? Var mı aranızda yalnızlığa demir atanlar? Olmaz mı? Asıl yük tek başına yaşamak değil, kimseye yeniden güvenememektir. O güven duygusu bir kere zede alınca insanın kimseye bağlanası, sevesi gelmiyor kardeşim. Devam ediyoruz Selami Şahin'le. Bu arada 0532-703-92-0 WhatsApp numaramız. Mesajlarınızı görüyorum, eksik olmayın. Birazdan değerlendirmeye başlayacağım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
0: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
2: Teka Klimaların
3: doğasında sessizlik var.
2: Teka Klimaların

0: ve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kralcılar Kral Pop'u kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
3: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
4: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
5: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
6: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
5: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
6: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: Yok. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Otopratik.
2: Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre Temmuz ortalamasında seyreden sıcaklıklar hafta sonu yükselecek. Bugün İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir açık 34, Bursa az bulutlu 32, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik. Otopratik.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Eyvallah, sevgiler, selamlar Bahar Özü halkına. Özlem Yücekaya Sivas'tan selamını aldım. Koyu bir kralcı bugün de yoklamada yeni almış. Ve Gazi Osman Paşa'dan Ömer Faruk kardeşim, o da programımızı dinliyormuş. Eyvallah, sevgiler, selamlar. Gazi Osman Paşa kopacak Müslüm Baba yorumuyla.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıca

0: herkes.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: LÖSEV hayat verir.
3: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Erol abimizin, Erol Budan'ın bu şarkısında hemen hemen birçoğumuzun anıları, hatıraları, yaşanmışlıkları vardır. Tazelendi. Yine o yıllarda gönlümüzü fetheden bir şarkı daha var ki, bir seni düşündüm bir de kendimi. Gökhan Güney ile devam ediyoruz. Kayseri Devli'den Emine, kahvaltı başında seni dinliyoruz harbi kız. Kızım Burcu, damadım Kadir ile birlikte demiş. Afiyet olsun, sevgiler. Konya'dan Yusuf kardeşimiz de Dökümhane'de programımızı dinlemekteymiş. Kolaylıklar diliyorum her birinize. Kardeşim Düzce'den Orhan, ben uzun yol kaptanıyım. İstikamet Almanya. Uzun bir yol. Yolda bizi dinliyor. Yoldaşlık yapmışız ona. Yolunuz açık olsun. Kazasız belasız. Hayırlı yolculuklar. Erzurum'dan Maviş. Severek seni dinliyoruz harbi kız demiş. Eyvallah. Sevgiler. Mehmet Balaman'dan bir şarkı istemişler. Ama sıradaki şarkımız kendisini fazlasıyla mutlu edecektir. Erzurum'a, Dadaşlar diyarına da reçetemizi yazıyoruz.

Bedenin, elin, ellerin kadınısın. Artık seni sevemem. Masum Kırmızıgül Alemi Kralı'ndaydı. Mesajlar içerisinde çokça dinleyicilerim yazmış. Harbi kız mahvettin, perişan ettin bizi buralarda. Bu şarkılar ne böyle diyenler var. Amacım sizi üzmek değil ama işte söyleyenler de acımıyor kardeşim. Benim yapabileceğim bir şey yok. Eyvallah. Peki, teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Programımızı Abuzer kardeşim Balıkesir'den dinlemekte. Çok sevdiği, değer verdiği Canan'ın armağan etmiş. Biz de gönderiyoruz. Şaban abicim Kuşadası'na da selam olsun. Harbi kız Antalya'dan seni dinliyorum demiş. Dora Deveci, sevgiler selamlar sana ve sevdiklerine. Beydağlı kardeşimiz de Tire'de organize sanayide bizi dinliyormuş. Eyvallah. Harbi kız yine muhteşemsin. Senden Adnan Şenses'ten bir şarkı istiyorum demiş. Dün paylaşmıştık bir Adnan Şenses klasiği. Bugün de belki bir sürpriz yapabiliriz. Çanakkale Baremiş Kahveci Coşkun abimiz bizi orada dinliyor ve aşılıyormuş. Eyvallah. Tüm müşterilerine de bu güzel yorumu gönderiyoruz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
5: Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
6: Merhabalar, ben Salim Balkır, taksiciyim. Kral FM dinliyordum Harbi Kız'ı dinlerken. Sarıya Hacı Osman tarafındaydım. Anonsu duydum ve hediye çekimi almaya geldim. Sıradaki şarkı bütün taksici arkadaşlarıma hediye olsun.
7: Herkese merhaba Kral FM ailesi. Ben Ali Çetin. Çocukluğumdan beri Kral FM dinliyorum. Hala da dinlemekteyim. Araç üzerinde Kral FM'i dinlerken Kral FM otobüsünün Sanayi Mahallesi'nde olduğunu öğrendim. Geçiş rotamda olduğu için Kral FM otobüsüne yakaladım ve hediye çekimi aldım. Herkese teşekkür ederim.
5: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar esnasında Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Bolu-Gökçesu-Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İnegöl-Bozüyük devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı. Trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Alemi Kralı'nda birlikteliğimiz devam ediyor dostlar. Bu arada biliyorsunuz ki her yaz olduğu gibi, her yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye'nin dünya standartlarındaki tema parkı olan Vialand'da bir dinleyicimiz yanına 3 kişi alarak sınırsız bir şekilde muhteşem bir gün geçirebilecek. Adrenalin, heyecan, coşku sevenler bu fırsatı kaçırmasınlar. Dünyanın en iyi ünitelerinden biri var ki nefes kesen 3 saniyede 110 kilometre hıza ulaşıyor. Ayrıca İki farklı tırmanışın ardından şelaleden düşme deneyimi yaşayacağınız sulu parkur Viking de sizi sırılsıklam bir eğlence için bekliyor. Kazanan dinleyicimiz az önce söylemiş olduğum gibi yanına 3 kişi alarak gün boyunca şahane bir gün geçirecek. Adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı WhatsApp numaramızdan bize ulaştırmanız yeterli olacak. 0532-703-92-0 WhatsApp numaramız. Az sonra bugünün şanslı dinleyicisi ismini anons edeceğim. Bakalım bugünün şanslı kralcısı kim olacak? Sana

0: Itaki risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinde seyrediyor. Perşembe ise Marmara'ya yağmur geliyor. Akdeniz'in Antalya kesimlerinde de kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Ege'de ise yüksek sıcaklıklara karşı sert esen karayel denge sağlıyor. Karadeniz bölgesinde ise Ordu-Rize arasında yağış etkili olacak. Ani su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Paketiniz var.
4: Ha? Nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: puanınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: emeklilik. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 15 Ağustos.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Pilot garaj, şoför ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle.

mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, SigortamNet.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
7: Kral FM'de unutulmayanlar.

WhatsApp'tan göndermiş olduğunuz mesajlar içerisinde Gaziantep'ten sevgili Perihan'cığım severek programımızı takip ediyormuş. Mesela arkadaşlarıyla beraber bizleri dinleyen kralcılarımızdan eksik olma. Türkan Kaya yoklamada sen de yerini almışsın. Hayırlı güzel bir gün diliyorum Harbi Kız demiş sevgili Sedat Körpe. Sevgiler kardeşim sana da. Nazlı Can'dan selamlar Harbi Kız. Hayırlı güzel bir gün diliyorum. Kralcılarımıza kazasız belasız. Özellikle yolda seyir halinde şu an seni dinleyen aşkıma da bir şarkı beklerim demiş. Eyvallah eniştemize de yakışır bir reçete. O halde hemen gönderiyoruz.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda heyecan artıyor. Dün oynanan son eleme turlarından sonra çeyrek final karşılaşmaları başlıyor. Çeyrek finalde ilk mücadele Fransa ile Fas arasında olacak. Maç yarın saat 23'te Amerika'da Boston Stadyumunda oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: Sönmesin gönlümün ümit şahısı, nasılsa cehennem senden sonrası. Bendeyse sevip de yanma sırası, küllere dönsem de ateşim sen ol.
1: Evet, yoğun bir mesaj trafiği vardı. Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı olan Via Alanta gidecek olan şanslı dinleyicimizi ismini anons etme zamanı. Sevgili Ebru Tıraş, bugünün şanslı dinleyeni sensin. Yanına 3 kişiyi alarak Via Alanta 30'a yakın ünitede sınırsız bir şekilde eğleneceksin. İyi eğlenceler diliyorum canım benim.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
1: Evcil hayvan mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Auto Expertiz.
6: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Tril'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
7: Dünya dursun, biz buradayız.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.
10: Bizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
11: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
12: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
13: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
14: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
13: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
14: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Programımızın finalini de sanat müziğiyle yapalım istedim. Benden hemen sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime de kolaylıklar diliyorum. Nasip olursa yarın saatler 12 gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar kavuşmak ve buluşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 8 Temmuz Çarşamba. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi NATO toplantısı Beştepe'de başladı. 70 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip 40'tan fazla ülkeden 32 lider Ankara'da bugün bir araya gelerek savunma harcamaları, İran krizi, Avrupa'nın güvenliği ve ittifakın geleceğine ilişkin önemli başlıkları masaya yatırıyor. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO 3.0 hedefi için savunma sanayinde kısıtlamalar kalkmalı dedi. Ukrayna'ya katkımız sürecek, Rusya'yı barışa yönlendireceğiz ifadelerini kullandı. Erdoğan, Orta Doğu'da barışın anahtarı iki devletli çözüm sözlerini de yineledi.
2: NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum. Son olarak terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum.
1: Zirve öncesinde Amerikan Başkanı Trump ve NATO Genel Sekreteri Rutte Beştepe'de basın mensuplarına konuştu. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz diyen Amerikan Başkanı, İran konusunda yardım etmedikleri için NATO'dan da memnun değilim ifadelerini kullandı. İran'la ateşkes bence bitti, anlaşmaya çalışmak vakit kaybı çünkü yalan söylüyorlar sözleri dikkat çekti. İspanya'yı da eleştiren Trump, düşmanca davranıyorlar, bütün bağlantıları keselim dedi. İspanya ile ticaret yapmayacaklarını aktardı. Trump, Grönland'da ayrı bir parantez açtı. Danimarka'ya faydası yok ancak bizim için çok önemli dedi. Genel Sekreter Rutte ise ittifak ülkelerin savunma harcaması hedeflerine ilişkin bu yıl %5'lik harcama hedefine ulaşmayı hedefliyoruz dedi. Rutte ayrıca Amerika'nın İran'a yeni bir hava harekatı düzenleyerek Tahran'ın petrol satış muafiyetini iptal etmesini kesinlikle gerekli diye nitelendirdi. Rusya'nın tehdit olduğunu görüyoruz. İran'ın nükleer kapasitesi olmamalı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açılması kritik önemde ifadelerini de kullandı. Gündemdeki diğer başlıklara bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasına 65. duruşmayla devam ediliyor. Bugünkü duruşmasında İmamoğlu'nun savunma yapması bekleniyor. İmamoğlu'nun savunmasını tamamlamasının ardından davadaki tüm tutuklu sanıkların savunmaları alınmış olacak. 11 Kasım 2025 tarihinde hazırlanan 3809 sayfalık iddianamede İmamoğlu örgüt lideri olarak tanımlandı ve 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. İzmir'de bir kamyonet sürücüsü 10 yaşındaki Umud'un ölümüne neden olmuştu. 15 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan sanık 8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Mahkeme dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Eylül'e erteledi. Akaryakıta zam geldi. Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 76 kuruş zam yapıldı. Bizden bir haber. Kral otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umre Noto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Dünya Kupası'nda bu turun açılış maçında Fransa ile Fas yarın 23'te karşı karşıya gelecek. 10 Temmuz Cuma saat 22'de İspanya Belçika, 12 Temmuz Pazar günü gece 12'de Norveç, İngiltere ve 4'te Arjantin, İsviçre maçları oynanacak. Dünya Kupası'nda son 16 turunda oynanan Arjantin-Mısır maçı sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mısır 2-0 öne geçtiği maçın son 15 dakikasında yediği gollerle sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrılmış ve turnuvaya veda etmişti. Mısır Futbol Federasyonu maçın hakemi için FIFA'ya resmi şikayette bulundu. Fransız hakemin soruşturulmasını istedi. Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin 3. haftasında Polonya'yı 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları bu sonuçla Milletler Ligi'nin Japonya etabına galibiyetle başladı. Milli takım kalan maçlarda sırasıyla Amerika, Japonya ve Tayland'la mücadele edecek.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
0: Otopratik.
5: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzey kesimlere sağanak yağış geliyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 32, İzmir az bulutlu 34, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
6: Tem Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar esnasında Kozyatağı Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İnegöl Bozüyük Devlet yolunun Ankara Bursa istikameti 23 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı. Trafik akışı Bursa Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti. Kaan.

8 Temmuz günlerden çarşamba hayırlı, sağlıklı, huzurlu bir gün diliyorum kralcılarımıza. Sevgili Harbi Kız, teşekkür ediyorum. Yaşattığın güzelliklerin devamının gelmesi tabii ki dileğimdir. Harbi Kız'ı uğurladık. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Saat 17'yi gösteren dek Alemi Kral'ında kralcılarımızlayız. Az sonra nasıl ulaşacağınızı da hatırlatacağız. Çalmış olduğumuz şarkıları sevdikleriyle paylaşmayı isteyen kralcılarımız, mesajlarınızla Kral FM'e nasıl ulaşacağınızı hatırlatacağız.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Teka klimaların...
7: Doğasında sessizlik var.
6: Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

Reklamların hemen sonrasında Serkan Kaya tanımam. Radyoları başında bizleri dinleyen kralcılarımızın duymayı istediği şarkılardan bir tanesiydi. Bu arada 0532 703 92 00 Kral FM'e Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından ulaşabileceğiniz WhatsApp numarası. Mesajlarınızı bekliyoruz her zaman olduğu gibi. Biraz eskilere götürelim sizleri. Ferdi Özbeğen'le devam edelim. Radyolarımızın sesini bir kademe daha yükseltelim. Gülmek için yaratılmış bu şarkı benim şarkım diyen tüm kralcılarımıza da armağanımız.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: Dünya Kupası ve Lionel Messi. Neden mi böyle bir giriş yaptım? Dün son 16 turunda Arjantin ile Mısır karşı karşıya geldi. Mısır 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Yasir İbrahim ve Mustafa Zico'nun golleriyle. İkinci golden sonra Messi'nin bir görüntüsü ekranlara geldi. Tüm dünya herhalde bitti dedi. Messi de belki o ifadeyi bize verdi ama bitmediğini bir kez daha gösterdi. Önce 79'da Romero'ya asist yaptı. 83'te 2-2'ye getirdi Lionel Messi'nin Arjantin'i ve 96'da Lautaro Martinez'in ortası, Enzo Fernandez'in kafa golü Arjantin'i 3-2'lik galibiyete ve adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Son 16 turunun son maçı İsviçre ile Kolombiya arasında oynandı Dünya Kupası'nda. 90 dakika ve 120 dakika golsüz bitti. Penaltılarda 4-3 ile tur atlayan, adını çeyrek finale yazdıran Murat Yakın'ın İsviçre'si oldu. Çeyrek final eşleşmelerine de değinelim. Fransa ile başlayacak ilk çeyrek final mücadelesi. İngiltere, Norveç, İspanya, Belçika ve Arjantin İsviçre maçlarını göreceğiz. Ardından da yarı final eşleşmeleri ortaya çıkacak. Son 16 geride kaldı. Peki Dünya Kupası'ndan akıllarda ne kaldı dersek, bir numarada şüphesiz Lionel Messi'nin performansı, gözyaşları. İki numaraya Norveç, Erling Haaland ve onların o sevinçlerini yazarım çok net bir şekilde. Üç numaraya eşit bir nokta bırakmak istiyorum. Üç takımı oraya eşitleyeceğim. İspanya'nın kusursuz kazanması serisi, Fransa'nın muhteşem hücum gücü ve İngiltere'nin pes etmeyişi benim için Dünya Kupası'nda 3 numaraya denk geliyor olacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.

tabii kralcılarımız da bu şarkıları sevdikleriyle paylaşmayı istiyor. Bursa'dan Mustafa, şarkıyı çok değer verdiğim arkadaşım Ayşe'ye armağan ediyor der. İnşallah dinliyordur. Yalova, Altınova'da görev yapan Serhat Dağistan Işık. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim insan olan Emre Komutanım'a armağan ediyorum diyor. İsmail Aslan'ı unutmayalım, ona da armağan olsun şarkı. Zehra Hanım, çok sevdiğim Ali için demiş, bir şarkı çalar mısın? Tabii ki çalarız. Antalya çok sıcak sevgili Kaan diyor. Valla yurdun genelinde biliyorsunuz ki sıcaklıklar artmaya devam edecek. Biraz daha dikkat etmek lazım sağlığımıza, sıhhatimize. Samsun'a dönelim. Berkan, başta ekip arkadaşlarım, Özlem ablam için ve diğer iş arkadaşlarıma bir şarkı rica ediyorum der. Onu da kırmayalım, Kuşadası'na dönelim. Şaban Bulut'a ve Kuşadası'nda bizleri dinlemekte olan kralcılarımıza da tüm şarkılarımızı hediye edelim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alper Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Pilot garaj şoför ekspertiz. Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot garaj şoför
1: ekspertiz. Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Büyük Neon Bir günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili giyim ve aksesuar alışverişlerinde 750 liraya 250 lira kupon fırsatı Neon 1'de. 3000 adet kuponla sınırlı olan bu fırsatı kaçırma.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
6: Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
7: Merhabalar, ben Salim Balkır, taksiciyim. Kral FM dinliyordum, Harbi Kız'ı dinlerken Sarıyer Hacı Osman tarafındaydım. Anonsu duydum ve hediye çekimi almaya geldim. Sıradaki şarkı bütün taksici arkadaşlarıma hediye olsun.
8: Herkese merhaba Kral FM ailesi. Ben Ali Çetin. Çocukluğumdan beri Kral FM dinliyorum. Hala da dinlemekteyim. Araç üzerinde Kral FM'i dinlerken Kral FM otobüsünün Sanayi Mahallesi'nde olduğunu öğrendim. Geçiş rotamda olduğu için Kral FM otobüsünü yakaladım ve hediye çekimi aldım. Herkese teşekkür ederim.
6: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Yurdun genelinde bu arada sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Mesajlara da şöyle bir bakıyorum. Dinleyenlerimiz biraz sıcaklardan dert yanıyorlar. Böylesi zamanlarda sağlığımıza, sıhhatimize biraz daha fazla özen gösterelim, değil mi kralcılar? 17 itibariyle de sevgili kaptanımıza mikrofonu devredeceğiz ama zamanımız var. Kralcılarımızın radyolarında duymayı istediği şarkılar var. Tabii ki o şarkılara da yer verip sevdikleriyle paylaşmayı isteyen kralcılarımızı da unutmayacağız.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Dünya Kupası'nda bu turun açılış maçında Fransa ile Fas yarın 23'te karşı karşıya gelecek. 10 Temmuz Cuma saat 22'de İspanya Belçika, 12 Temmuz Pazar günü gece 12'de Norveç İngiltere ve 4'te Arjantin İsviçre maçları oynanacak. Dünya Kupası'nda son 16 turunda oynanan Arjantin-Mısır maçı sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mısır 2-0 öne geçtiği maçın son 15 dakikasında yediği gollerle sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrılmış ve turnuvaya veda etmişti. Mısır Futbol Federasyonu maçın hakemi için FIFA'ya resmi şikayette bulundu. Fransız hakemin soruşturulmasını istedi. Milli kadın voleybol takımı Milletler Ligi'nin 3. haftasında Polonya'yı 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları bu sonuçla Milletler Ligi'nin Japonya etabına galibiyetle başladı. Milli takım kalan maçlarda sırasıyla Amerika, Japonya ve Tayland'la mücadele edecek. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'nda viyadük çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar esnasında Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Bolu-Gökçesu-Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İnegöl-Bozüyük Devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı, trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Son dakika.
2: Değerli dinleyiciler, Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi NATO toplantısı sona erdi. Zirvenin sonuç bildirgesi yayımlandı. Buna göre bir müttefike yönelik saldırının tüm müttefiklere yönelik sayıldığı NATO'nun 5. maddesine ve transatlantik bağ yönelik sarsılmaz bağlılık teyit edildi. İran nükleer silaha asla sahip olmamalı ifadelerinin yer aldığı bildirgede ayrıca Rusya-Ukrayna savaşına dair NATO'nun Ukrayna'ya desteği vurgulanırken Kiev yönetimine 80 milyar dolarlık bir askeri paket konusunda da anlaşıldı. Bununla birlikte üye ülkelerin savunma sanayinde kısıtları kaldırmaya yönelik hareket edeceği taahhüt edildi. Müttefiklerin kolektif üretim kapasitelerini artırma ve inovasyonu hızlandırmak için sanayi sektörüyle birlikte çalışma konusunda hemfikir olundu. Detayları bültenlerimizde sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Son dakika.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinde seyrediyor. Perşembe ise Marmara'ya yağmur geliyor. Akdeniz'in Antalya kesimlerinde de kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Ege'de ise yüksek sıcaklıklara karşı sert esen karayel denge sağlıyor. Karadeniz bölgesinde ise Ordu-Rize arasında yağış etkili olacak. Ani su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
4: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de
6: sınırsızca. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
12: Tatil budur hissi.
13: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
14: EFS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
15: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Zaman su misali akıyor geçiyor. Yavaş yavaş veda faslına yaklaşıyoruz. Bu arada Kral Etkinlik Otobüsü biliyorsunuz ki İstanbul'da hediye çekini kralcılarımıza ulaştırıyor. Bunun için yapmanız gereken de çok basit. Kral uygulamasını cep telefonunuza yüklüyorsunuz ve sonrasında programcı arkadaşlarımızın vereceği şifreyi söylüyorsunuz. Otobüsün yanına ilk giden kralcımız hediye çekinin sahibi oluyor. Otobüste sevgili Özgür kardeşimiz kralcılarımızı bekliyor ve kaptanımıza da buradan selamlar, sevgiler gönderelim. Gelen mesajları artık toparlayalım. Aydın Nazilli'den Keziban, şarkılar Hatice Tuna'ya armağan olsun der. Sevgiler gönderiyorum sevgili Kezban'a ve arkadaşlarına. Hediye edelim. Eşref Çakır ve tüm kader mahkumlarına armağan olacak şarkı. Bursa'dan Osman Gazi'den Hatice Hanım şarkıyı özellikle kralcılara armağan ediyor. Orhan Gazi'den sevgili Sedatçığım hoş geldin, sefalar getirdin. Sana ve çalışma arkadaşlarına hediye ediyorum şarkıları. Kağıthane'den İsmail Bey, Kemal Bey, İsmail ve İrfan Bey'e hediye etti. Balıkesir'den sevgili Abuzer, çok sevdiğim hasretiyle yandığım cananım için demiş, bir şarkı çalar mısın? Tabii ki çalarız ve yer verdik. Ferdi Baba şarkısını inşallah keyifle dinlediniz. Mutfakta kışlık demiş, vişne, erik ve kayısı marmelatı yapıyorum. Aa, kolay gelsin. Kızım Elif ve oğlum Ömer için de bir şarkı rica ediyorum. Ermenek'te olan eşim Aykut'a hediye olsun. Konya'dan Meral Hanım, Meral Demirkaya'yı da unutmuyoruz. Kolaylıklar diliyorum. Şu an mutfakta ev işleriyle tabii ki her zaman olduğu gibi uğraş veren kralcılarımız. Sizlere de armağan ediyorum şarkıyı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Açlık bastığında sen de gonkla, bastır açlığını eti gonkla. Eti gonk.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Büyük neon bir günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili giyim ve aksesuar alışverişlerinde 750 liraya 250 lira kupon fırsatı Neon 1'de. 3000 adet kuponla sınırlı olan bu fırsatı kaçırma.

0: getir.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: da işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
6: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
7: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
8: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun var olun. Sizler de yoldayız. Sizler de yürüyoruz.
9: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
10: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
9: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
10: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Güler Duman ve Zerrin Özer düetiydi. Açma Zülüflerin ve Veda Türkümüzde Oğuz Aksaç Harput diyecek. Bu arada yeri gelmişken de bir hatırlatmam var. Türkü seven kralcılarımız, bu güzel türkülere eşlik etmek ister misiniz? Zannediyorum ki istersiniz. 13 Temmuz Pazartesi akşamı saat 21'de. 13 Temmuz Pazartesi akşamı saat 21'de tekrarlayalım. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda muhteşem bir organizasyon var. Güler Duman ve Oğuz Aksaç türkü sevenlere unutulmaz bir gece yaşatacak. 13 Temmuz Pazartesi akşamı saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda Güler Duman ve Oğuz Aksaç türkü seven dinleyenlerimizi bekliyor. Biliyorum ki unutulmaz bir gece olacak. Bu hatırlatmayı yapalım ve sevgili kaptan, bugün senin de yine bir sürprizin olacak. Kral Etkinlik Otobüsü İstanbul'da ve otobüsü takip etmekte olan kralcılarımız, özellikle sakın ola ki sevgili kaptanımızı takip etmeyi unutmayın diyelim ve sözü sevgili kaptanımıza, İzmir'e bırakalım.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 8 Temmuz Çarşamba. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. Toplantının sonuç bildirgesi yayımlandı. Buna göre bir müttefike yönelik saldırının tüm müttefiklere yönelik sayıldığı NATO'nun 5. maddesine sarsılmaz bağlılık teyit edildi. İran nükleer silaha asla sahip olmamalı ifadelerinin yer aldığı bildirgede ayrıca Rusya-Ukrayna savaşına dair NATO'nun Ukrayna'ya desteği vurgulanırken Kiev yönetimine 80 milyar dolarlık bir askeri paket konusunda da anlaşıldı. Bununla birlikte üye ülkelerin savunma sanayinde kısıtları kaldırmaya yönelik hareket edeceği taahhüt edildi. Amerikan Başkanı Trump, NATO zirvesi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi. Güzel bir görüşme yaptığını söyleyen Trump, Putin ve Zelenski anlaşmak istiyor. Putin zor bir karakter, Zelenski de öyle dedi. İran'a ilişkin soruyu da yanıtlayan Trump, bu akşam İran'ı vurabiliriz dedi. Onlardan memnun değilim diye de ekledi. NATO Genel Sekreteri Rutte'de liderler zirvesinin sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenleyerek NATO hiç olmadığı kadar güçlü durumda. Müttefikler arası ilişki çok kuvvetli. Amerikan Başkanı Trump'ın NATO'ya bağlı olduğunu her zaman biliyordum dedi. Rutte bir sonraki liderler zirvesinin Arnavutluk'ta olacağını da duyurdu. Gündemdeki diğer başlıklara geçelim. İzmir'de bir kamyonet sürücüsü 10 yaşındaki Umud'un ölümüne neden olmuştu. 15 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan sanık 8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Mahkeme dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Eylül'e erteledi. Şanlıurfa'da durakta bekleyen 60 yaşındaki kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan 60 yaşındaki Emine dişçi hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kadının 67 yaşındaki kocasını gözaltına aldı.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Dünya Kupası'nda bu turun açılış maçında Fransa ile Fas yarın 23'te karşı karşıya gelecek. 10 Temmuz Cuma saat 22'de İspanya Belçika, 12 Temmuz Pazar günü gece 12'de Norveç İngiltere ve 4'te Arjantin İsviçre maçları oynanacak. Dünya Kupası'nda son 16 turunda oynanan Arjantin-Mısır maçı sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mısır 2-0 öne geçtiği maçın son 15 dakikasında yediği gollerle sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrılmış ve turnuvaya veda etmişti. Mısır Futbol Federasyonu maçın hakemi için FIFA'ya resmi şikayette bulundu. Fransız hakemin soruşturulmasını istedi. Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin 3. haftasında Polonya'yı 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları bu sonuçla Milletler Ligi'nin Japonya etabına galibiyetle başladı. Milli takım kalan maçlarda sırasıyla Amerika, Japonya ve Tayland'la mücadele edecek.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu. TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'nda viyadük çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar esnasında Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Bolu-Gökçesu-Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İnegöl-Bozüyük Devlet Yolu'nun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı, trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS sizin için seçti.
8: Kaptan Şener.
9: İlaç gibi radyo.

Hoş geldiniz sevgili kralcılar, hoş geldiniz güzel yürekler. Sevgili Kaan'ımıza teşekkür ettik, uğurladık kendisini. Mikrofonda olma sırası bizde. Şarkılarımız ve sohbetimizde siz güzel yüreklerle olacağız. Bugün program içerisinde de yine bir kral dinleyicimize, hatta şöyle diyelim, kral otobüsümüz, etkinlik otobüsümüz yollarda biliyorsunuz ve dinleyicilerimize hediye çeki dağıtmaya devam ediyor. Bugün bir hanımefendi dinleyicimiz. Evet, bugün bir hanımefendi dinleyicimize hediye çekimiz var. Hanımlara özel bu hediye çekimizi bir şanslı kralcımız yine kazanacak. İlerleyen dakikalarda lokasyon bilgisini

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinde seyrediyor. Perşembe ise Marmara'ya yağmur geliyor. Akdeniz'in Antalya kesimlerinde de kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Ege'de ise yüksek sıcaklıklara karşı sert esen karayel denge sağlıyor. Karadeniz bölgesinde ise Ordu-Rize arasında yağış etkili olacak. Ani su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo. Reklam.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
4: İlaç gibi radyo.
5: Garanti BBVA.
6: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
7: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
8: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
9: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
10: Uygun musun?
9: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
10: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go...

0: Trend teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Evcil hayvan mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
8: TEB.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda heyecan artıyor. Dün oynanan son eleme turlarından sonra çeyrek final karşılaşmaları başlıyor. Çeyrek finalde ilk mücadele Fransa ile Fas arasında olacak. Maç yarın saat 23'te Amerika'da Boston Stadyumunda oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Nasıl güzeldir eski şarkılar, lezzeti tadı bambaşka değil mi canlar? Yolculuk seyir devam ediyor, ilk mesajlar gelmeye başlamıştır. Hemen iletişim bilgilerini bir hatırlatalım. Kral FM WhatsApp hattımızın numarası 0532 703 92 çift 0 ve Instagram'dan yazmak isteyen güzel yürekler de yine Kral FM Kaptan Şener profilinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bizler de tabii ki dillendirmeye gayret göstereceğiz. Her gün olduğu gibi bugün de selamlayacağız dostlarımızı. Esma Hanım selam olsun diyelim. Hoş geldin kaptanım. Kumla'dan selamlar, sevgiler yolluyorum. En güzel gün son yaşadığımız gündür. Yarını bilmiyoruz. En güzel günler tüm dinleyenler ve siz çalışanların olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, elimizde bugün var. Yarını bilmiyoruz. Dün zaten geçti. O zaman en güzel gün bugün canlar. Turgay Varol, hayırlı akşamlar, hoş geldin Kaptan Şener, iyi yayınlar, kolay gelsin, selamı olsun demiş, selamlarımızı iletelim biz de. Yaşar Tutuş takipçiydi, selamlar diyelim kaptan. Almanya Bavyera Memmingen kentinden şarkılar için teşekkür ederim demiş. Ne demek efendim, armağan olsun gurbetçilerimize. Tülay da iyi yayınlar dileklerini iletmiş, bir söz. Başkalarının iyi olmasına sevinirim. Çünkü güneş herkes için doğar. Hayat bir rekabet değil, bir nimettir. Kıskançlıksa küçük ruhların hastalığıdır. Her insanın yolu ayrı, nasibi kendine hastır. Birinin ışığı diğerinin gölgesini büyütmez. İç huzur başkalarıyla yarışmayı bıraktığında başlar demiş. Ne güzel bir tavsiye, vallahi süpersiniz. Yüreklerinize sağlık. Aylin bizleri dinliyordu, Bandırma'ya bir selam gönderelim. Ve tabii ki Mehmet Ali kardeşim Deniz Tavas'tan, o da takipteymiş. Eyvallah Mehmet Ali, neydi? Bakayım şöyle, biz de yiyelim ya. Yanık kokulu yoğurdunuz, peki. İnşallah bir gün yolumuz düşsün Tavas'a, yiyelim tabii ki. Boş ver diğerlerini Mehmet Ali, onların ne yaptığı belli bile değil vallahi ya. Efendim ilk mesajlar, dillendirdik bile yolculuk ve seyirde. Şöyle efsaneleri paylaşmaya devam.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Bir ömre eşlik edecek sarı kışırtılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Her ev güzel İstikbal'de.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
7: English Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar English Home mağazaları ve online'da.
8: English Home farkı var.
9: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Büyük Neon Bir günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde 3500 liraya 500 lira kupon fırsatı Neon 1'de.

0: Evcil hayvan, mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan, mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
7: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
8: İlaç gibi radyo.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.
11: Kaptan Şener.
8: İlaç gibi radyo.

Sevgili kralcılar, programı açarken ne demiştik? Kral etkinlik otobüsü yollarda dedik. Evet, kral etkinlik otobüsümüz bugün İstanbul'da, Avrupa yakasında ve hediye çekimiz bu kez kadın dinleyenlerimize özel olacak. An itibariyle telefonunda kral uygulaması olan ve kral otobüsünün yanına gidip şifremizi söyleyen hanımefendi dinleyicimiz özel markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Şifremiz neydi? Efendim bugün şifremiz Mısır Çarşısı. Tekrarlıyorum, şifremiz Mısır Çarşısı. Peki etkinlik otobüsü şu an nerede? Etkinlik otobüsümüz şu anda Beşiktaş'ta. Beşiktaş Meydanı'nda Ortaköy yönünde sizleri bekliyor. Evet, Beşiktaş'ta meydanda Ortaköy yönünde sizleri bekliyor. İlk ulaşan hanımefendi dinleyicimiz, sevgili kralcımız, bayanlara özel bugün hediye çekimiz var. 5000 ya da 10.000 TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Cep telefonunuzda kral uygulaması yüklüyse ve şifreyi doğru aktarırsanız ilk ulaşan kralcımıza hediye çekini vereceğiz. İkinci saatimizde kim ulaşmış, şanslı dinleyicimiz kimmiş, onu da yayında paylaşırız. Saat başı ana haber bültenimiz var. Bültenin hemen sonrasında yine şarkılarımla, sohbetimle burada olacağım. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 8 Temmuz Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. Toplantının sonuç bildirgesi yayımlandı. Buna göre bir müttefike yönelik saldırının tüm müttefiklere yönelik sayıldığı NATO'nun 5. maddesine ve transatlantik bağa yönelik sarsılmaz bağlılık teyit edildi. İran nükleer silaha asla sahip olmamalı ifadelerinin yer aldığı bildirgede ayrıca Rusya-Ukrayna savaşına dair NATO'nun Ukrayna'ya desteği vurgulanırken Kiev yönetimine 80 milyar dolar bir askeri paket konusunda da anlaşıldı. Bununla birlikte üye ülkelerin savunma sanayinde kısıtları kaldırmaya yönelik hareket edeceği taahhüt edildi. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO 3.0 hedefi için savunma sanayinde kısıtlamalar kalkmalı demiş, Ukrayna'ya katkımız sürecek, Rusya'yı barışa yönlendireceğiz ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, Orta Doğu'da barışın anahtarı iki devletli çözüm sözlerini de yinelemişti, hatırlayalım.
2: NATO 3.0 hedefine en kısa zamanda ulaşmamız için şu iki hususa özellikle dikkat çekmek isterim. Birincisi, savunma sanayi başta olmak üzere savunma işbirliğinde müttefikler arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıdır. İkincisi, Avrupalı müttefikler olarak kıta savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenirken ittifakın bütünlüğünü ve transatlantik ilişkileri zayıflatabilecek tasarruflardan da kaçınmamız gerekiyor. Burada özellikle Avrupa Birliği üyesi müttefiklerimize seslenmek istiyorum. Aklın ve mantığın emrettiği bir işbirliği modeli mümkünken birlik üyesi olmayan müttefiklerin dışlanması, kısıtlı kaynakların boşa sarf edilmesine ve Avrupa'da hiç arzu etmediğimiz bir suni bölünmeye yol açacaktır. İran krizinin çözüm yoluna girmesinde sabotaj teşebbüslerine rağmen dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum. Orta Doğu'da kalıcı barış anahtarının iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Özellikle Gazze ve Lübnan'da sükunetin sağlanması için hepimize görev düştüğünü ifade etmek istiyorum. Son olarak terörün tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele konusunda tam bir dayanışma içinde olmamız gerektiğini hatırlatıyorum.
1: Amerikan Başkanı Trump, NATO zirvesi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi. Güzel bir görüşme yaptığını söyleyen Trump, Putin ve Zelenskiy anlaşmak istiyor. Putin zor bir karakter, Zelenskiy de öyle dedi. İran'a ilişkin soruyu da yanıtlayan Trump, bu akşam İran'ı vurabiliriz dedi. Onlardan memnun değilim diye de ekledi. NATO Genel Sekreteri Rutte'de liderler zirvesinin sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenleyerek NATO hiç olmadığı kadar güçlü durumda. Müttefikler arası ilişki çok kuvvetli. Amerikan Başkanı Trump'ın NATO'ya bağlı olduğunu her zaman biliyordum dedi. Rutte bir sonraki liderler zirvesinin Arnavutluk'ta olacağını da duyurdu. Ankara dün de tarihi bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'la Beştepe'de bir araya geldi. Kritik görüşme öncesi iki ülke arasında uzun yıllardır soruna yol açan başlıklar içinde çözüm mesajları verildi. Trump, Türkiye'ye yaptırımların kalkacağını açıkladı. F-35 ve jet motoru satışı içinde yeşil ışık yaktı. Amerikan Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılabileceğini söylemesi İsrail'de endişeye yol açtı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılmasının bölgedeki güç dengelerini bozacağını savundu. Gündemdeki diğer başlıklara bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının bugünkü duruşmasında mahkeme heyetiyle arasında gerginlik çıkan Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Öte yandan savcı mütalasında görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 3 kişinin tahliyesini talep etti. Savaşın ilk günü Amerika-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hamaney ve ailesinin naaşları Irak'a götürüldü. Buradaki törenlerden sonra Hamaney'in naaşı doğum yeri olan Meşhed kentinde İmam Rıza Türbesi'nde ayrılan özel alana defnedilecek. Bizden bir haber. Kral otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusic.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
1: FIFA 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Dünya Kupası'nda bu turun açılış maçında Fransa ile Fas yarın 23'te karşı karşıya gelecek. 10 Temmuz Cuma saat 22'de İspanya Belçika, 12 Temmuz Pazar günü gece 12'de Norveç İngiltere ve 4'te Arjantin İsviçre maçları oynanacak. Dünya Kupası'nda son 16 turunda oynanan Arjantin-Mısır maçı sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mısır 2-0 öne geçtiği maçın son 15 dakikasında yediği gollerle sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrılmış ve turnuvaya veda etmişti. Mısır Futbol Federasyonu maçın hakemi için FIFA'ya resmi şikayette bulundu. Fransız hakemin soruşturulmasını istedi. Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin 3. haftasında Polonya'yı 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları bu sonuçla Milletler Ligi'nin Japonya etabına galibiyetle başladı. Milli takım kalan maçlarda sırasıyla Amerika, Japonya ve Tayland'la mücadele edecek.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzey kesimlere sağanak yağış geliyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 32, İzmir az bulutlu 34, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Tem Anadolu Otoyolu kavşağında viyadük çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar esnasında Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Bolu-Gökçesu-Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İnegöl-Bozüyük devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı. Trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Bültenimizin hemen sonrasında bu güzel şarkılarla ikinci saatimizi açtık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Yollardaki canlar, hava çok sıcak. Vallahi Ege'de inanılmaz sıcak bir hava var. Ve eminim ki direksiyon başındaysanız böyle bir rehavet durumu yaşanıyordur. İnsanı bir başka mayıştırıyor yani. Bir yandan sıcak hava, araç içerisinde klima çalışıyor, orada bir başka hal. Vücut bu kadar iklim değişimine bir itiraz ediyor bir noktada. Dengesizleşebiliyor, aman dikkat lütfen. Gereksiz gerginlikler de oluşabilir. Sakin kalmakta fayda var. Aşırı sakinlik de olmuyor. Direksiyondaysak mola vermekte fayda var. Gideceğiniz yerlere sağ salim ulaşın efendim. İyi yolculuklarınız olsun. Uzun yol kaptanlarımıza da kazasız belasız iyi seyirler dileyelim. Yine bizleri dinlerken mesaide olan kralcılar, hepinize iyi çalışmalar olsun. Şarkılarım armağan olsun. Görevleri başındaki kahramanlarımıza vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler diliyorum. İstirahatteki canlara da iyi istirahatler olsun. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kral FM'desiniz. Kaptan Şener'le müzik yolculuğu ikinci saatte de devam ediyor. Birazdan etkinlik otobüsümüze ilk ulaşan kralcımız kimmiş onu da yayında paylaşırız. Ve tabii ki sizlerin o güzel mesajları var. Onları da dillendirmeye devam edeceğiz. Buyurun şarkıları paylaşmaya devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Garanti BBVA.
4: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
6: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı

0: Suya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de. Chery.
2: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot garaj yapı ekspertiz.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Pilot garaj yapı ekspertiz.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Sizi Fuzuli.
7: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Fatih.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
0: Her adımda bir Otokoç ikinci el.
4: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenli.
5: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
0: Tatil Sepeti.
4: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
6: İlaç gibi radyo.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
7: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
9: Kaptan Şener.
6: İlaç gibi radyo.

0: Sevgili kralcılar, yolculuk seyir devam ediyor. İlk saati uğurlarken Kral Etkinlik Otobüsü'nün İstanbul'daki lokasyon bilgisini paylaşmıştık. Bir hanımefendi dinleyicimiz bugün bizden hediye çeki kazanacaktı. Efendim, ilk ulaşan dinleyicimiz Esma Nur İnce'ymiş. Kazanan dinleyicimiz Esma Nur İnce, İstanbul'da Beşiktaş Meydanı'nda Kral Etkinlik Otobüsü'müze ilk gelen şanslı dinleyicimizmiş. Bakalım onun da duyguları nelermiş, yayında paylaşalım.
1: Herkese iyi günler. Ben Esma Nur İnce. Anonsu okuldan dönerken radyoda duydum ve hemen otobüse geldim. Şifreyi söyledim, hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı Kerem ve tüm kimya okuyan arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum.
0: Tabii ki armağan edelim. Bütün öğrencilerimize de buradan bir selam gönderelim. Başarı dileklerimizi iletelim. Hediye çekinizi güzel günlerde kullanınız. Sizler de efendim Kral Etkinlik Otobüsümüz sizin şehrinizde sloganıyla yollarda olmaya devam edecek. Hediye çekleri kazanabilirsiniz. Yapmanız gereken hem Kral FM'i hem de kardeş radyomuz Kral Pop Radyo'yu takip etmek, anonsları dinlemek yeterli olacaktır. Buradan Kral Etkinlik Otobüsümüzün kaptanına ve bütün ekibe de bir selam gönderelim. Türkiye turunun başlangıcında hepsine de iyi yolculuklar diliyorum. Kazasız belasız Türkiye'mizi dolaşsınlar, bu güzel vatanımızı ve kralcılarımızla buluşmaya devam etsinler. Şimdi söz vermiştik Esma Nur İnce'ye, sıradaki şarkımız Armağan olsun.

Dönüyorum o güzel yüreklerin mesajlarına. Kralcılar neler yazmış ikinci saatte, kimler bizleri dinliyor hemen paylaşalım. Düşünmek diyor meşakkatlidir. Bu sebeple çoğu insan yargılamakla yetinir. Ne kadar güzel bir söz değil mi ya? Carl Gustav Jung'un sözüymüş. Düşünmek meşakkatlidir. Bu sebeple çoğu insan yargılamakla yetinir. Hayat bir yelkenli gibi yanımızdan sessiz ve akıp giderken biz hayata hazırlanmakla meşgulüz. Ne iş biter ne güç. Güzel yüreklim Kaptan Şener, kulağım sende olacak, şarkılar, türküler ruhumu dinlendirsin. Sevgiler, selamlar demiş Emine Hanım bu güzel satırlarla. Teşekkür ediyoruz efendim, selam olsun diyelim sizlere de. Adem Sağlam Kayseri'den sevgiler saygılar kaptanım, hoş geldin. Tüm kralcılara, kral ailesine sağlıklı, huzurlu, mutlu akşamlar diliyorum demiş. Bizler de efendim size güzel bir akşam dileyelim. Mesut Yılmaz, selamünaleyküm abim, iyi yayınlar diyor. Samsun'dan Büyükşehir Belediyesi personelleriyle birlikte seni dinliyoruz. Senden ricam bir şarkı mümkünse diyor. Evet sevgili Mesut, senin nezdinde Samsun Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına bir selam göndermiş olalım. Hepsine de kolaylıklar dileyelim. Nursay'ın ne ben anlatayım diyor, ne sen akıl ver. Bir çay koy demlisinden, aç radyoyu, bırak şarkılar konuşsun. Selamlar can, keyifli yayınların olsun, sevgiler demiş bu güzel satırlarla o da. Filiz Kıtay takipteymiş, Çekmeköy'den selamlarını iletmiş. Yoklamadaki yerimi aldım, sizleri dinliyor. Bazen unutsak da maziyi hatırlamak güzel, o güzel çocukluk günlerimiz. Güzel komşuluklar, yardımlaşmalar, birbirimize selam vermek, hal hatır sormak, selamla hürmet etmek, görmek, emekle her şeyin güzel olduğunu. Üzücüdür diyor bazı hatıralar. Tabii en çok sevdiklerimiz bu dünyadan öbür dünyaya intikal ettiler. Mekanları cennet olsun ama her şey o günlerde öyle güzeldi işte. Yine maziyi hatırlamak güzeldir. Hayırlı, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim. Her şey güzel, gönlünüzce olsun. Yüreğinizden tebessüm eksik olmasın demiş. Teşekkür ediyorum. Diğer yazdığınız konu için de eyvallah, yapacak bir şey yok. Net bir şekilde ifade etmekte fayda var değil mi? Mehmet Çelebioğlu takipteymiş bakalım şöyle. Kıymetli Kaptan Şener abim, bazen elimizde olmayan sebeplerden dolayı sizden ayrı kalıyoruz ama inan abi kalbimiz sizinle, Allah'a emanet olun demiş ve eklemiş. Dünya koca bir yalan iken gerçeği arar durur insan. Ölüm en güzel nasihat iken hiç ölmeyecek sanır insan. Güzel söz değil mi? Ayten ablamız da hoş geldin diyor. Özlü sözlü kalbi güzel insan cansın. Herkesin terazisi farklıdır. Kimi para tartar, kimi makamı. Bense insanın merhametini tartarım. Yüreği ağır basanı her zaman baş tacıdır. Güzel yayınlar dilerim, seni seviyoruz. Allah'ım seni korusun demiş. Adana'dan selamlar olsun demiş. Yüreğinize sağlık Ayten ablamız, bizden de selam olsun. Nazlı Mevcil, Nurhan Kazmacı, muhterem ablamız Tuğba Çalık. Daha birçok kralcımızın mesajı var ama şarkılarda beklemesin. Haydi Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz devam ediyor.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat.
1: Pilot garaj şoför ekspertiz.
0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Pilot garaj şoför ekspertiz.
2: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar, İngiliz Home mağazaları ve

0: Büyük Neon Bir günlerine özel 8 Temmuz'a kadar seçili giyim ve aksesuar alışverişlerinde 750 liraya 250 lira kupon fırsatı Neon 1'de. 3000 adet kuponla sınırlı olan bu fırsatı kaçırma.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
6: Evcil hayvan, mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan, mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2 al.

0: çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
1: Gazoz. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: İlaç gibi radyo.
4: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
7: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
8: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
9: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
10: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
9: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
10: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
11: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

Tabii her tarzın en iyilerini paylaşmaya çalıştık. Artık veda vaktine geldik. Yine efsanelerle bugün programı tamamlayacağım. Ruhu şad olsun yaşamdan uğurladığımız kıymetli değerlerimizin. Efendim, mikrofonu Bursa'ya, sevgili Melis'imize teslim edelim. Kendisine iyi programlar diliyorum. Sizlere de güzel bir akşam olsun efendim. Sevdikleriniz, sevenlerinizle zamanın ne kadar kıymetli olduğunu hatırlayarak paylaştığınız bir akşam olsun. Çarşamba akşamınızı keyifle geçirin. Yarın aynı saatte tekrar buluşalım. Bugün de program biter. Kaptan Şener bu efsane şarkıyla usul usul gider.

0: Biz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Türkiye'nin ev sahipliğindeki tarihi 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. Toplantının sonuç bildirgesi yayımlandı. ntv.com.tr'de açıklanan maddelere bakalım. NATO Zirvesi bildirgesine göre bir müttefike yönelik saldırının tüm müttefiklere yönelik sayıldığı, NATO'nun 5. maddesine sarsılmaz bağlılık teyit edildi. İran nükleer silaha asla sahip olmamalı ifadelerinin yer aldığı bildirgede ayrıca Rusya-Ukrayna savaşına dair NATO'nun Ukrayna'ya desteği vurgulanırken Kiev yönetimine 80 milyar dolarlık bir askeri paket konusunda da anlaşıldı. Bununla birlikte üye ülkelerin savunma sanayinde kısıtları kaldırmaya yönelik hareket edeceği taahhüt edildi. Geçelim Habertürk.com'a. Amerikan Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi. Güzel bir görüşme yaptığını söyleyen Trump, Putin ve Zelenski anlaşmak istiyor. Putin zor bir karakter, Zelenski de öyle. İran'a ilişkin soruyu da yanıtlayan Trump, bu akşam İran'ı vurabiliriz dedi. Onlardan memnun değilim diye de ekledi. NATO Genel Sekreteri Rutte'de liderler zirvesinin sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenleyerek NATO hiç olmadığı kadar güçlü durumda. Müttefikler arası ilişki çok kuvvetli. Amerikan Başkanı Trump'ın NATO'ya bağlı olduğunu her zaman biliyordum dedi. Rutte bir sonraki liderler zirvesinin Arnavutluk'ta olacağını da duyurdu diyor trthaber.com'da. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr ile devam edelim. Ankara dün de tarihi bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'la Beştepe'de bir araya geldi. Kritik görüşme öncesi iki ülke arasında uzun yıllardır soruna yol açan başlıklar içinde çözüm mesajları verildi. Trump, Türkiye'ye yaptırımların kalkacağını açıkladı. F-35 ve jet motoru satışı içinde yeşil ışık yaktı. Tekrar ntv.com.tr'ye dönelim. NATO liderler zirvesine katılan liderlere Türk gastronomisini tanıtan lezzetler sunuldu. Menü sosyal medyada ilgi çekerken yemekleri hangi şefin hazırladığı da belli oldu. NATO yemeklerinde imzası olan şefin iki Michelin yıldızı olan Fatih Tutak olduğu ortaya çıktı. NATO gündeminden çıkıp diğer başlıklara geçelim. Hürriyet.com.tr'deyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasının bugünkü duruşmasında mahkeme heyetiyle arasında gerginlik çıkan İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Öte yandan savcı mütalasında görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 3 kişinin tahliyesini talep etti. CNNTürk.com var sırada. Savaşın ilk günü Amerika-İsrail saldırısında öldürülen İran'ın eski lideri Ali Hamaney ve ailesinin naaşları Irak'a götürüldü. Buradaki törenlerden sonra Hamaney'in naaşı doğum yeri olan Meşhed kentinde İmam Rıza Türbesi'nde ayrılan özel alana defnedilecek. Akaryakıta zam geldi. Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 76 kuruş zam yapıldı diye yazıyor sözcü.com.tr'de. Bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar için internet sitemiz kralmüzik.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Gündem. Net Gündem.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzey kesimlere sağanak yağış geliyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 32, İzmir az bulutlu 34, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'nda viyadük çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar esnasında Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Bolu-Gökçesu-Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İnegöl-Bozüyük Devlet Yolu'nun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı, trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinde seyrediyor. Perşembe ise Marmara'ya yağmur geliyor. Akdeniz'in Antalya kesimlerinde de kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Ege'de ise yüksek sıcaklıklara karşı sert esen karayel denge sağlıyor. Karadeniz bölgesinde ise Ordu-Rize arasında yağış etkili olacak. Ani su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.

0: Radyo. Garanti
1: BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
2: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan, vatan, vatan.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Teka klimaların doğasında sessizlik var. Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
2: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Sizi Fuzul uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
8: Evcil hayvan, mama ve aksesuarlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-8 Temmuz tarihlerinde evcil hayvan, mama ve aksesuarlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
10: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
11: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
12: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
13: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
14: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planı.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu En Kral Şarkıları Çalar. İşte ispatı. Dün yine bu saatlerde kulaklarını çınlatmıştık. Vallahi çok güzel denk geldi. Büyük usta Selami Şahin'in şarkısıdır yine bu şarkı. O kadar çok bildiğimiz bilmediğimiz eseri var ki hep kulaklarını çınlatsak yeridir vallahi. Selamlarımızı gönderelim bir kez daha. Ve yavaş yavaş sohbetimizi, muhabbetimizi başlatalım. Bulunduğunuz yerlerden yayınıma katılmak, misafir olmak isterseniz, sevdiklerinize güzel şarkılarımı armağan etmek isterseniz ya da sadece kendiniz için çalınmasını arzu ederseniz buyurun 532 703 92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Bana orası daha kolay gelir diyen dinleyicilerimiz olursa kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS Akçay hesabındayım. Profilin içine girdiğinizde hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dilerseniz buradan, dilerseniz WhatsApp'tan yazın mesajlarınızı, gönderin gelsin. Şöyle bir İmparator şarkısı yavaş yavaş bir başlasın bakalım. Günün en güzel şarkılarından.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: İlk Dünya Kupası Uruguay'da yapıldığından pek çok Avrupa ülkesi maddi sebeplerden katılmayı reddetti. Sadece 4 Avrupa takımı turnuvaya katılmıştı. Uçak seyahati daha o yıllarda gelişmediği için bu 4 ülke aynı gemiyle Brezilya'ya gitti. Oyuncular birkaç ay süren gemi yolculuğu boyunca güvertede antrenman yaptılar. Yolda geçerken Rio de Janeiro'da durup Brezilya'yı da aldılar.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

0: Evet, bu akşamın ilk selamını önce Sivas'a göndereceğiz. Ondan sonra da Eskişehir semalarına doğru şöyle bir gideceğiz. Türkiye'nin, dünyanın dört bir tarafından kralcılarımız sağ olsunlar. Her akşam olduğu gibi, hatta günün her saati olduğu gibi selamlarını gönderiyorlar. Çok güzel şarkılar çalıyoruz. Onları sevdikleriyle paylaşıyorlar. Özlem demiş ki ablama, Güney Hanım beraber dinliyorlar ve tüm askerlere, Mehmetçiğimize çalsın sıradaki şarkı. Sivas'tan selamlar, sevgiler. Teşekkür ederim Özlemciğim. Benden de sana, ablana çok çok selamlar. Eskişehir'den sevgili Ayşe dinliyor. Hoş geldin, sefalar getirdin. Melis demiş. Hoş bulduk Ayşe'cim. Sen de hoş geldin. Benim için de bir şarkı çalarsan sevinirim. İyi yayınlar diliyorum. Krala selam, damara devam tabii ki demiş. İşte bu, işte sevdiğimiz mesajlar. Bizim imzamızdır bu yıllardır. Uzun senelerdir bizi dinleyen kralcılarımız bilirler ki anonslarımızda sık sık söyleriz. Krala selam, damara devam.
1: Dikeni olacak her gülün elbet, aşkta bir güldür nihayet, bir açar bir solar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle. İşte

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Sizi Fuzuli uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım.net, Sigortam.net.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Setur Yaz Show. Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor.

0: başlar. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

Kezban hoş geldin yayınıma. Uzun zamandır yazamadım demişsin. Evet, karşılaşmadım epeydir. Ya diyorum ben görmüyorum. Bazı kralcılarım sık sık mesaj yazınca ve birden mesajlarını bıçak gibi kesince diyorum ki inşallah sağlıkla ilgili bir problem yoktur. Vallahi bazen yazılıyor aklımıza böyle isimler. Gördüğüme sevindim. Sağ olasın. Başkentler için çalarım elbette sıradaki şarkımı. Kezbancığım, güzel bir akşam diliyorum sana sevdiklerinle birlikte. Oradan Sakarya'ya geleyim, şöyle İç Anadolu'dan Marmara'ya doğru. Memleketimden bir selam gelmiş sevgili kardeşim Yahya ve Burak, birlikte dinliyorlar. Yeni Gün Mahallesi'nden selam ediyorum abla demiş. Aleyküm selam. Mesajı hangisi göndermiş? Burak göndermiş. Çok severek dinliyoruz Alemin En Kral Radyosu'nu diye de bitirmişler mesajlarını. Eyvallah, teşekkür ederiz. Biliyor musun, biz de çok severek dinliyoruz. Hem yayın yapıyoruz, programcıyız burada. Hem de yayında olmadığımız her an radyomuz açık. Yolda açık, evde açık, yemek yaparken açık. Kralcıyız yani. Sonuna kadar kralcıyız.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
0: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'nda viyadük çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar esnasında Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Bolu-Gökçesu-Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İnegöl-Bozüyük Devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı. Trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

8 Temmuz akşamındayız. Günlerden çarşamba. Gayet yoğun, yorucu, sıcak bir günü geride bıraktık artık sevgili kralcılar. İşlerden çıktınız, eve doğru gidiyorsunuz. Belki eve vardınız, belki hala yoldasınız. Belki de hadi şu işi de tamamlayayım da öyle bitireyim, yarına kalmasın diye hala çalışıyorsunuz. Akşam mesaisi yapan kralcılarımız zaten varlar. Onlar sabahın ilk ışıklarına kadar hem çalışacaklar hem bizi dinleyecekler. Yollarda kaptanlarımız var, direksiyonu başında. Gözleri yolda, kulakları bizde. Çalacağım şarkılara içtenlikle eşlik ettiklerini biliyorum. Bir selamlayalım onları. Türkiye'nin en kral radyosunun en uzun yol arkadaşları. Hepinize selam olsun. Yolunuz açık olsun. Şimdi Arif abimize bir selam gönderelim. Onunla açtık yeni saatimizi. Madem böyle bir taverna havası estiriyoruz, rüzgarı estiriyoruz. Şöyle bir giriş yapsak yeni saatimize. Güzel olmaz mı? Yani radyomuzun sesi açılmaz mı? Cengiz abiye eşlik edilmez mi?

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinde seyrediyor, Perşembe ise Marmara'ya yağmur geliyor. Akdeniz'in Antalya kesimlerinde de kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Ege'de ise yüksek sıcaklıklara karşı sert esen karayel denge sağlıyor. Karadeniz bölgesinde ise Ordu-Rize arasında yağış etkili olacak. Ani su baskınlarına dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim.
5: Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
6: Lösev hayat verir.

0: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhaba, ben Serdar Yalçın. Kral FM'i dinliyordum. İşe giderken otobüsü gördüm, hediyemi aldım. Teşekkürler Kral FM.
2: Herkese iyi günler. Ben Esma Nur İnce. Anonsu okuldan dönerken radyoda duydum ve hemen otobüse geldim. Şifreyi söyledim, hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı Kerem ve tüm kimya okuyan arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum.
0: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Kamil, bence mesajını tam zamanında okuyorum. Çünkü babaları şimdi tek tek sahnemize davet edeceğiz. Bir şarkı da bizim için çalabilir misiniz demiş. Niğde'de kent ormanında şu anda akşam pikniği yapıyorlar. Çok güzel bir aktivite. Serin serin, güneş gitti, akşam çıktı. Şimdi şu şarkılar da çalarsa piknik daha bir lezzetli olacak. Hele bir de yemek faslı ortadan kalktıysa, çaylara geçildiyse... Uzaklara dala dala dinleyeceksin Kamil şarkıları. Yıldırım ailesine armağan etmek istiyorum demiş. Kalabalıklar. Çok çok selam ediyorum. Afiyetler olsun. Keyfiniz yerinde olsun. Sevgili Murat, serviste dinliyoruz demiş. İndin mi acaba, yoksa hala dinlemeye devam ediyor musun? İzmit'ten selam göndermişsin. Aldım Murat Özcan. Servisteyiz, 8 kişiyiz, sizi dinliyoruz. Bir şarkı istemişler. Sıradakini armağan etsem olur mu? Bak çok vallahi çok kral bir şarkı. İnan bana, güven bana. Uzatmayayım lafı da dinlesin.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz olarak sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Bugün de akşam üstünü şöyle bir imzamızı attık. Allah'ım ne güzel şarkılar çaldık. Vallahi kulaklığımın sesini sonuna kadar açıyorum bazı şarkılarda. Dayanamıyorum çünkü şimdi evden de yayın yapınca böyle dışarıya kafanıza göre ses veremiyorsunuz. Yani etrafı rahatsız etmemek adına. İstanbul Merkez Stüdyomuzda olsak hiç sıkıntı yok. Aç sonuna kadar eşlik et ama yani işte ucundan kıyısından aynı havayı estiriyor kulaklıkta. Fakat ben müziğin sesinin uzaktan gelmesini daha çok severim. Açacağız sesini şöyle coşa coşa dinleyeceğiz değil mi bu şarkıları? Çok güzel şarkılar çaldık. Veda şarkım da aynen program içinde çaldıklarım kadar özel ve güzel bir şarkı. Kendime armağan edeyim bu sefer ya. Vallahi kendime şarkı armağan ediyorum. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Mikrofon şimdi İstanbul'da. Nöbetçi Erdem'e, sevgili arkadaşıma hayırlı güzel programlar diliyorum. Yarın günlerden Perşembe, çok sıcak, çok yoğun geçen bir günün akşamında serinlik çökmüşken, işlerden eve doğru giderken yine karşılaşacağız aynı mevkide. Bazı kralcılarımızı işe uğurluyor olacağız. Akşamdan geceye çalışacaklar onlar da. Sağlık sıhhati olsun. Türkiye'nin en kral seslerinde, en güzel şarkılarında buluşalım inşallah. Biraz daha sesini açayım şimdi ben kulaklığımın. Yakışır çünkü.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Anadolu Otoyolu Kavşağı'nda viyadük çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar esnasında Kozyatağı-Ümraniye aksında sol şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı diğer şeritlerden sağlanıyor. Bolu-Gökçesu-Mengen yolunun 6 ila 8. kilometrelerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İnegöl-Bozüyük devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 23 ila 24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı. Trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem. Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM. Bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Mikrofon karşısındaki yerimizi aldık. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah aynı güzellikler 2 saat boyunca saat 23'e kadar Alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde paylaşacağımız 2 saatlik muhabbete kralla, efsaneyle, babayla başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Tabii Dünya Kupası'nda ilginç durumlar hasıl oluyor, meydana geliyor. 2-0 öndeydi Mısır ama tabii Arjantin'de bir ekstra durum söz konusu. O da Lionel Messi tabii her zamanki gibi bir şeyler yapacağını tahmin ediyorduk. Ve hiç, benim yıllardır Messi'yi takip ederim, bu kadar kötü oynadığı bir maç hiç hatırlamıyorum. Çok kötüydü bu maçta ama yine ne yaptı ne etti, bir gol bir asistle Arjantin'in bütün akışını değiştirdi. Finali oynarlar mı bilmiyorum ama ben Fransa'nın oynayacağını düşünüyorum. Finali İspanya'da olabilir. Bakalım önümüzdeki maçlar neler getirecek, neler götürecek. Ama tabii şu da bir gerçek ki milli takımımızın da burada olmasını isterdik. Yani en azından bir çeyrek final oynamasını, bu tura kadar gelmesini, orada insanların maç izlerken ki ruhi halini görünce biz de o heyecanı yaşamak isterdik. Yani gerçekten bu kadroda bunu hak ediyordu ama bir yerde bir konsantrasyon eksikliği vardı demek ki. Yani bu buralar çok yüksek seviyede olduğu için çok iyi konsantre olmak gerekiyor. Demek ki kısmet değilmiş.

0: gel.
1: Bu tabii genç kardeşlerimizin, genç sanatçı kardeşlerimizin bu aralar çok sık yaptığı bir şey. Çünkü şarkı eskisi gibi üretilmiyor. Yani o dönem özellikle 80'ler müziğin her tarzın en güzel örneklerinin üretildiği yıllardı. Bu kardeşlerimiz de aynı duyguyu belki bulamıyorlar. Dolayısıyla da böyle bir yola giriyorlar. Tabii bunun için de sesinizin ve yorumunuzun da iyi olması lazım. Yani bu şarkıları okumak da kolay bir şey değil. Ama yani Esengül olur, Kamuran Akkır olur, Kibariye olur, Ferdi Baba olur, önemli değil. O dönemin şarkılarında başka bir ruh var, başka bir güzellik var, başka bir özellik var. Onlar da bunu yansıtıyorlar, bunu ortaya çıkartıyorlar. Bence çok da güzel bir yol izliyorlar.

Yani şarkı söyleyen birçok isim var, birçok sanatçı var, yorumcu var ama Azer Bülbül farklı bir kategoride. Yani o şarkı söylemiyor, o şarkıyı yaşıyor, ruhun.

0: Sevgili Ergün kardeşim de radyosunun başındaymış. Onlara da bir selamlarımı ileteyim. Nerede orası? Şelale Evleri, Soyak'ta. Peki, Şelale Evleri ekip çok kalabalık. Tek tek isme girmeyeyim. Şelale Evleri'ndeki güzel bir ortam kurmuşlar. Masada, radyo da açık. Eyvallah, selam olsun. Melis'te de radyo açıkmış. Allah Allah ya, ne güzel. Bir radyocunun beni dinlemesi çok güzel bir şey. Mutlu oldum yani. O da radyosunun başındaymış. Melis kardeşime de selamlarımı iletiyorum. Müslüm Baba söylesin, kralcılar dilesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar, devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Krallar, efsaneler geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar, Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar.

Evet, benden bu akşamlık da bu kadar. Hatamız, yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Sevgili Atay'a kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Rabbim sağlık saat verirse, nasip ve kısmette varsa, perşembe akşamı 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan Müzik Ziyafeti.
2: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemlik tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

0: işte saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Oku diyen, her nefis ölümü tadacak diyen, edep haya imandandır diyen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi Erdem'i uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.
1: Atadan müzik ziyafeti.

Bu güzel şarkılarla açılışımızı yaptık. Aleme gelişimizi duyurduk. Ben geldim arkadaşlar. Saatimiz vaktimiz geldi. Efkar dağıtacağız. Kafamızı dinleyeceğiz. Moralimizi düzelteceğiz. Keyfimize keyif katacağız. Hemen ilk değerlendirmelerimizi yapalım. Mesajlar gelmeye başladı. Özellikle üçlük mesajlarını ayrı bir tutuyorum tabii ki. Yine onayladığım üçlüklerden birisini birazdan arayacağız inşallah. Gece Vardiyası'ndan selamlar demiş Halil, Yunanistan'ın İskece şehrinden. Tüm kralcılara selamlar diyor Yunanistan İskece'den. Halil eyvallah. Kanada Laval'dan Kayahan. Kanada'da yaşayan eşim Ayşe için diyor. Çok sevdiğim eşim ve benim için demiş. Özcan Almanya'dan Özcan eşine ve kendisine armağan etmiş. Sinem Alptekin, Arifcem Alptekin'e. Ne çok özledim demiş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Gürkan Abat. Eyvallah Gürkan. Üçlü talibim demiş ama listesini göremedik.

0: sokaklar.
1: Ankara'dan Tülay Sincan'daki eşi Aydın Bayram ve kuş arkadaşlarını, Ankara'dan Ezel, Antalya cezaevindeki Aslan abisi Atalay Altun ve kuşta olan arkadaşlarına. Bursa Çukurca köyünden Burak Bulut ve arkadaşları. Sultan Gazi'den 50. yıldan İlhan, Hüseyin Altın'dan tüm sevdiklerine İlhan Gedikli. Kayseri'den Çiçek tüm değer bilenlere diyor. Sakarya Akyazı'dan Şena, eşi Rüştü ve kızlarına. Konya'dan Fikret, Abdurrahman, Hüseyin ve İsa. Okey oynuyoruz, üçlük denmiş. Sivas Şarkışla'dan Yunus. Dört arkadaşla dinliyoruz. Ertuğrul, Yunus, İsa ve benim için denmiş. Konya'dan Burak, babası Mustafa Akyıldız'a. Denizli'den Servet, Samsun'dan gelen sevgili yeğeni ve eşine. Konya'dan Şeyma Akyıldız, babam Mustafa'ya. Eskişehir'den Mustafa, gece vardiyasında çalışanlara. Kocaeli'nden Harun, Eda, Bekaça, Müzeyyen'e denmiş. Severek dinliyoruz. Kandıra'dan denmiş. Altındağ'dan Berat Yeşilçam ve I Love You kardeşime Nevin Doğanay'dan bir şarkı denmiş. Ankara Timeskut'tan Mustafa Yollardayız tüm gececilere denmiş. Manavgat'tan Ahmet Türüdü tüm kralcılara. Kuşadası, pardon, Van'dan Hakan Kuşadası'nda bulunan çok sevdiği eşine. Sonunda kavuştum diye eşim ve sizlere diyor. Eskişehir'den Deli Ahmet, Eskişehirli motor ustası Tuncay abime. Allah Allah.

selamlar demiş İlter Şenel. Sivas'tan sevgiler demiş taksici Yılmaz 58S0373. Arabada bulunan Emine kardeşime. Güller Diyarı Isparta'dan Cemal Yavuz İbrahim Erkal'dan. Afyon Bolvadin'den Mehmet Acar çalışanlarına Ferdi Baba'dan. Sivas'tan erdi kuzeni Ufuk Erdoğan'a. Manavgat'tan Gökhan Kar yağdı tüm kralcılara. Köln'den Birol Ak, eşi Ayfel Hanım'a. Viyana'dan Ertuğrul Can'dan çok sevdiği eşine ve kızına. Ömer'den Işan bir şarkı diyor. Kayseri'den Mustafa Yaman. Yunanistan Girit Adası'ndan Mustafa. İskece'deki arkadaşlarıma diyor. Sivas'tan Gülşah Dayıoğlu'na, Fransa'dan Güven Çınar, New Jersey'den Sadedin,

sevdim olmadı, sevmedim olmadı. Geldim olmadı, gelmedim olmadı. Sustum olmadı, susmadım olmadı. Küstüm olmadı,

Hicran İzmir Dikili'de kamp alanındayız diyor. İstanbul'dan Fethiye. Morale o kadar ihtiyacımız var ki diyor. Canım aileme demiş. Taner iş arkadaşlarına. Dikili'den Ramazan. Gurbet Hicran Ömer'e denmiş. Diyarbakır'dan Afyon'a gidiyoruz. Sevgilim Gürkan'la onu çok seviyorum demiş. Bir sevenimiz. Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan Kadri SL 300'ün değerli şoförü Yusuf abime. Gelibolu'dan Pınar. Ferdi Baba'dan demiş. Sen de mi Leyla? Leyla hikayesi taşıyan herkese diyor. Almanya'dan uzun yol kaptanı Serhat üçlük hazırlamış. Konya'dan Fatih Mehmet Kara. Antalya'daki kayınbabasına. Gaz Osman Paşa'dan Erkan. 45 yaşındayım 30 senedir dinliyorum demiş. Üçlük demiş. Sultan Murat'tan Ahmet. Umarım iyisindir demiş. İyiyim Allah'a şükür Ahmet, sen nasılsın? Ayvalık Kozak Yaylası Bağyüzü Köyü'nden Ahmet Öztürk. Ailesine ve kralcılara demiş. Konum bile paylaşmış.

0: İstanbul Kurtuluş'tan Abdurrahim Demir, Silivri Cezaevindeki oğlu Muhammed Demir ve arkadaşlarına, bütün kader mahkumlarına demiş.
1: Kaç sabah uyandım sessiz.
0: Sevgili Fenerbahçeli Mardinli Apo.
1: Ağladım sessiz. İçimde bir yangın var. Ayrıldı.
0: Gaziantep'ten benim için çok özel olan Eyüp Dikbaş'a armağan ediyorum demiş bir sevenimiz. Osmaniye'den Ayşe. Tüm sevdiklerine.
1: Ayrıldık.
0: Afyon Karahisar'dan Ali.
1: Ayrıldık. Ayrıldık.
0: Bir şarkı rica etmiş. Kocaeli'nden Utku. Sırdaki şarkı diyor. Samsun'dan Han. Kamuran Akbor'dan Zekeriya ve Halil Ağa'ya.

Ankara'dan Doktor Hüseyin. Denizli Çivril'den Volkan Elçi. Samsun'dan Ali, eşi Neşe Hanım'a. Ankara'dan Mezarcı Mahmut. Saygılar kardeşim yayınlar demiş. Konya'dan İsa arkadaşlarına. Niğde'den Ali Rıza.

0: Yıkmış ortalığı rahmetli. Sen de mi bu günah yoksa ben de mi dedi. Bu unutulmaz yorumunda. Şarkılar güzel, mesajlar güzel. Kaptırdık gidiyoruz ama... Bir dur dememiz lazım kendimize. Bir virgül koymamız lazım muhabbete. Çünkü şimdi üçlük zamanı. Yeteri kadar üçlük mesajım var. İlk olarak da Gaziantep'ten Serdar'ı aradım, ulaştım. Serdar, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar abi.
0: Bu da bizden demişsin, üçlüğünü göndermişsin. Serdar, nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkürler abim.
0: Radyodan dinleme beni, telefondan dinle, sesim geç gelir radyodan. Serdar, hemen mesajını okuyorum, sözünü sana veriyorum. Selamlar abim, iyi geceler. Selamlar, Gaziantep'ten Serdar, canımdan çok sevdiğim eşime Zahide'me şarkılarını armağan etmişsin. Bu da bizden olsun diyerek üçlüğünü sıralamışsın. Bu satılları, bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce ses sen, imzanı da at.
1: Abim, eşime, canıma çok sevdiğime iletiyorum. Sizlere ve bu müzikleri dinleyen şu an ne diyeyim ben sana? Ayrılık hasreti çekenlere olsun. Cezaevindeki arkadaşlarım bekleyenlere olsun. Gözden hasretle bekleyenler olsun. Hepsini armağan ediyorum.
0: Şimdi?
1: Şimdi üçlük zamanı.
2: Atadan müzik ziyafeti.
3: Çekinme eskici, içeri vur. Burada bir aşkın ateşi uyur.

Önce duvardan tabloya indir. Hiç sorma, resmini gördüğün kimdir? Al götür eskici.

Üçlüyü tamamladık bu harika şarkıyla. Hemen mesajlara dönelim. Antalya Alanya'dan Doğan Gün ailesinden selamlar denmiş. Almanya'dan Sevgi balkonda kahve eşliğinde dinlemek ayrı bir güzel demiş. Tekirdağ Çerkezköy'den selamlar diyor Gökhan Karadeniz. İzmir Bergama Kozak Aşağı Cuma mahallesinden Serpil Üşenmez ablası Feriha Sezer'e. Kocaeli Şehir Hastanesi yoğun bakım hastalarından Meral Özdemir'e. İzmit'ten Onay çok sevdiği oğlu Umut Aykanat ve tüm arkadaşlarına. Bilecik Söğüt'ten Yasin, Ferdi Baba'dan diyor. Sinop Ayancık'tan Nurettin Öz, tüm Tarakçı Köyü halkına ve Nihat Uzun ve Zeki Eren abilerime. Berkay Yağcı, Mustafa Yağcı'ya. Bulgaristanlı Sinan, tüm askerlerimize. Konya'dan Seçilmiş Makine Muzaffer'den abisi Yusuf'a. Ordu'dan Hatice, Cenk Madene. Kayseri'den Gökhan, Kenan ve Avni abime denmiş Orhan Baba'dan. Samsun'dan Savaş Öztürk. Bir şarkı rica etmiş bana ve tüm dinleyenlere. Kayseri'den Zerrin Seyhan, Gültepe Kapalı'da yatan eşi Taner Seyhan'a. Kader mahkumu Eşref Çakır'a armağan edilmiş. Beş evler köyümün ağası Eyüp Yavaş'a denmiş. Erhan Duran Bursa'dan. Ayhan Alp Ozdayısı'na. Mustafa Kemal Paşa'dan seyahat halindeki Zülkani ve Yusuf Kaptan. Tekirdağ Saray'dan Ersen tüm kralcılara. Konya'dan Meral, balkonda çay eşliğinde 5 kişi seni dinliyor denmiş. Önceki mesajında da üçlük hazırlanmış. Eyvallah.

Bir şarkı rica etmişler. Antalya Manavgat'tan Ankara'daki sarışın yarime Melisime demiş bir sevenimiz. Ankara'da balkonda oturduk sizi dinliyoruz denmiş. Ümit Naraydın, Burcusu Ersin Çetin, Ümit Bengisu Ateş, dinleyenleriniz çok olsun denmiş. Konya Meram'dan Zekeriya, Bekir, Ahmet ve Bayram için denmiş. Gece vardiyasında çalışanlara. Çanakkale Bayramı İç Yeşilköy'den Üç Kafadar Ali, Reşat, Mehmet, Ahmet Kaya'dan. Diyarbakır'dan Çınar'dan Songül, tüm Eren ailesine. Ataşehir Örnek Mahallesi'nden Rıdvan, Paynır Rıdvan, abi diyor rahmetli Sevyeter Sinan geldi aklıma, Allah rahmet eylesin demiş. Sevyeter şarkısıyla. Sinan kardeşimiz Allah rahmet eylesin aynen. Gaziantep'ten Mehmet Çipili, tüm fabrikadaki arkadaşlar adına denmiş.

Işıl Bozkurt Eskişehir Cezaevindeki eşini çok sevdiğini söylemiş. Mehmet Tüfekli Fransa'dan, Marsilya'dan, Antalya Kepez su işlerinde oturan kardeşlerime, abilerime, aileme, cezaevindeki dostlarıma.

de görev yerinde başarılar dilerim denmiş. Kağıthane'den Erdal tüm Elazığlılara. Keşan'dan selamlar demiş Ali. Mehmet Göğerçin, Muhammed Hisar, Osman Hisar'a. Eskişehir'den Murat, mesaide benimle birlikte emek veren Sevgi ve Mehmet arkadaşlarıma. Allah Allah.

Aynen öyle. Rahmetli anıyoruz Erkin Baba'yı, Erkin Koray'ı. İzmir Selçuk'tan Kadir, eşine ve tüm kralcılara. Eyvallah. Çanakkale'den Çan Deveciler Derneği Başkanı Sayın Halil Ağlar'a. Ankara Keçiören'den Emine, Sivas Cezaevindeki çok sevdiği Sezer Düzenli'ye.

bakalım. Maşallah var yine mesajlarınızın ama az bir zamanımız kaldı. Gaziantep'ten Tokatlı Mesut Akbayır. Tüm gurbetteki Erbağlılara demiş. Akşam olunca sizi dinlemek harika diyor. Ankara'da Muazzez, Antalya Cezaevindeki oğlu Çağrı Karamızra. Samsun Hürriyet Mahallesi'nden Şaip Mete. Tüm sevenlerine, sevdiklerine. Lüleburgaz'dan Atakan ve Hüseyin. Tüm kralcılara. Bilecik Osmaneli'den Ziya. Bugün ayrıldığım Mersinli sevgilime. Almanya Stuttgart'tan selamlar demiş Kenan. Gümüşhane'den Reşit. Tüm tekstilcilere.

0: Ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Çok az düşünüyorsunuz diyen, çünkü Allah zalimleri sevmez diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Düşme, tutmazlar bunu bilesin. Düşme, kimsen kalmaz ki göresin. Düşme, isterler hep sürünesin. Düşme, bir darbede dosttan yersin. Düşme, düşme.